Zhina Batzevich'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için konçertosunu St. Martin in the Fields Akademisi'nden dinlediniz. 10 Nisan 2026 tarihli konser, Mozart'ın keman, viola ve orkestra için Köhel 364 mi bemol majör senfoni konçertantıyla devam ediyor.

Mozart'ın Köhel 364 senfoni konçertantını, kemanda Sarang Seohyang Kim, viyolada Sao Sules Larivier ve St. Martin in the Fields Akademisi seslendirdi. Topluluğun konseri çağdaş besteci Caroline Shaw'un 2014 tarihli Entr'acte başlıklı yapıtıyla devam ediyor.

Keller yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademisi, Caroline Shaw'un 2014 tarihli Entr'acte başlıklı eserini seslendirdi. Topluluğun konseri, Mozart'ın Köhel 271 Mi bemol majör 9. piyano konçertosuyla sona eriyor. Solist Eva Gevorkyan.

Mozart'ın Köhel 271 mi bemol majör 9. piyano konçertosunu solist Eva Gevorkyan ve St. Martin in the Fields Akademisi'nden dinlediniz. Fanny Mendelssohn'a ait iki şarkıyla devam ediyoruz. Soprano Zofie Klusmann, piyanist Jill von Sattel eşliğinde seslendiriyor.

Mendelssohn'un iki şarkısını soprano Sophie Klusmann ve piyanist Jill von Sattel seslendirdi. 1700-1750 yılları arasında yaşamış İspanyol besteci Felipe Luca'ya ait re majör flüt sonatıyla devam ediyoruz. Solist Luis Martinez Pueyo.

Pepe Luch'a ait re majör flüt sonatını solist Luis Martinez Pueyo ve La Girlon topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Zoltán Kodály'ın keman ve piyano için yazdığı ve daha sonra viola'ya uyarladığı Adagio'suyla sona eriyor.

Caz besteci Zoltán Kodály'ın 1910 yılında viola için revize ettiği Adagio'sunu, viyolada Manuel Hofer ve piyanoda Alistair Bitson'dan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Friedrich Chopin'in solo piyano için 1833 tarihli Opus 16 Mi bemol majör rondosunu, 20. yüzyıl bestecisi John Escoza'nın iki arp için kaleme aldığı 3 Dans başlıklı eserini ve Franz Schubert'in bir 18. yüzyıl çalgısı olan Arpeggione için La minör sonatını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne barok dönemden Fransız besteci Guillaume Gabriel Niver'le başlıyoruz. Bestecinin Officium Defunctorum adlı eserini Stüdyo 600 topluluğu seslendiriyor.

Çok dönem bestecisi Guillaume Gabriel Niver'e ait Officium Defunctorum adlı eseri Stüdyo 600 topluluğu seslendirdi. Edvard Grieg'in 1868 yılında kaleme aldığı Opus 16 La Minör Piyano Konçertosu ile devam ediyoruz. Solist Sigur Schlotebrek.

La minör piyano konçertosunu solist Sigur Schlottebrek ve Trondheim Senfoni Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'nin keman, viola da gamba ve çembalo için si bemol majör 4 numaralı sonatı var sırada.

Çok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'nin keman, viyolada gamba ve çembalo için 4 numaralı sonatını Kordarte topluluğu seslendirdi. Jan Schicker'in ses ve orkestra için bir halk şarkısı sözleri üzerine 10 ninnisiyle devam ediyoruz.

Ben Slovak müziğinin öncülerinden Jan Šiker'in bir halk şarkısı sözleri üzerine 10 ninnisini soprano Eva Suskova ve Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Gustav Holst'un 2 numaralı Aziz Paul süiti var sırada. Eseri Claude Rippas düzenlemesiyle dinliyoruz.

Hexagon Ensemble, Gustav Holst'un Opus 29 2 numaralı Aziz Paul Suite'ini Claude Ripas düzenlemesiyle seslendirdi. Programımız Friedrich Chopin'in solo piyano için 1833 yılında kaleme aldığı Opus 16 Mi bemol majör rondosuyla devam ediyor.

Piyanist Ludmila Angelo, Friedrich Chopin'in 1833 tarihli Opus 16 Mi bemol majör rondosunu seslendirdi. 20. yüzyıl bestecisi John Escoza'nın iki arp için kaleme aldığı Gavotte, Minuet ve Jig'den oluşan 3 dans başlıklı eseri var sırada.

John Escoza'nın Gavotte, Minuet ve Jig'den oluşan Üç Dans başlıklı eserini Arp sanatçıları Julia Scholl ve Nora Boumanis'ten dinledik. Programımız Franz Schubert'in bir 18. yüzyıl çalgısı olan Arpeggione için La Minör Sonatı'nın ilk bölümüyle sona eriyor.

0: ilk bölümünü cellist Toke Moldrup ve piyanist Per Salo yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı zirvesine katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İran arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri aylar sonra ilk kez New York'ta yüz yüze görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Birleşik

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor," dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız," dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sarı lacivertler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Franz Joseph Haydn'ın Opus 64, 3 numaralı si bemol majör yaylı sazlar için dörtlüsüyle başlıyor.

Franz Joseph Haydn'ın Opus 64 3 numaralı si bemol majör yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Doric, yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 33 numaralı sol majör keman ve piyano için sonatından bölümler sunduk. Takako Nishizaki ve Yeno Yando ikilisi seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 58 2 numaralı violonsel ve piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Christian Poltera ve Ronald Brautigam ikilisi seslendirdi.

Josef Rheinberger'in 3 numaralı si majör piyanolu üçlüsünden bölümler sunduk. Parnassus üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz müzik tarihindeki 3 büyük B'den biri. 19. yüzyılın ünlü orkestra şeflerinden Hans von Bülow, müzik tarihinin 3 büyük bestecisi olan Bach, Beethoven ve Brahms'ı müziğin 3 B'si olarak nitelemiş. Biz de bugün sizlere soyadı B harfiyle başlayan bu 3 büyük besteciden Johannes Brahms'ı sunmak istedik. Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen küçük Johannes, babasından keman ve violonsel dersleri alarak müziğe başlar. Daha sonraları ise dönemin ünlü isimlerinden kompozisyon ve piyano dersleri de alır. Bu arada okulda da aritmetik, edebiyat ve din dersleri görür. Ancak hem ekonomik durumu iyi olmayan ailesine yardımcı olmak hem de müzikte ilerlemek amacıyla ortaokuldan sonra okulu bırakır. Şiire ve edebiyata meraklı olan Johannes'in edebiyata olan düşkünlüğünün faydaları ileride yazacağı liedlerde de görülecektir. Çocukluk döneminin büyük bir kısmını ailesine destek olmak için babasının yanında dans salonlarında piyano çalarak geçiren Johannes, bu sayede hem pratik yapar hem de dans müziklerine ait geniş bir dağarcığa da sahip olur. İlk eserlerinde kendinden çok emin değil.

değildir ve mükemmellik takıntısı nedeniyle G.W. Marx adını Mahlas, yani takma isim olarak kullanır. Bir süre sonra Robert Schumann ile tanışır. Schumann bir yazısında ondan övgüyle bahseder ve müziğin geleceği için bir umut deyimini kullanır. Böylece Brahms'ın adı iyice duyulmaya başlar. Besteci ancak 40 yaşına geldiğinde kendini senfonik eserler yazmaya hazır hisseder ve büyük beğeni kazanan eserler besteledikten sonra yaşamının son yıllarında kendini yine piyano müziği yazmaya verecektir. Evet, bugün sizlere sunmak istediğimiz eser bestecinin 4. ve son senfonisi. Edebiyat ve şiire düşkün olan Johannes Brahms bu son senfonisi üzerinde çalışırken bir yandan da antik Yunan tragedya yazarı Sofokles'in yapıtları üzerinde çalışmaktaymış. Bu nedenle dinlerken bu eserin Sofokles tragedyalarının etkisinde yazılmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda görüyorum. Şimdi gelin eserin ilk bölümünü dinleyelim. 10 Ekim 2019 tarihli konserden Ginz Glinka yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Johannes Brahms'ın 4. senfonisinin ilk bölümünü seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın 4. senfonisinin ilk bölümünü Ginz Glinka şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. İngiliz müzikolog Donald Tavey, Johannes Brahms'ın bu 4. senfonisini Beethoven'dan sonra gelen en büyük senfonik yapıt olarak değerlendirmiş. Gerçekten de bestecinin son senfonisi olan 4. senfoni, hem orkestra şeflerinin hem de orkestraların sıklıkla seslendirmek istedikleri oldukça etkileyici bir yapıt olarak ön plana çıkıyor. Şimdi gelin eserin ikinci bölümünü de dinleyelim. Ginz Glinka şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü Ginz Glinka şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşana dek programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu kayıtlarda görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Johann Sebastian Bach'ın Her Şey Ölümlüdür adlı koraliyle başlıyoruz.

Programımız Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Brahms'ın Vileta adlı eseriyle devam ediyor. Piyano eşlik Walter Strauss.

Çok sesli koro şimdi de Johann Ekert'ın Zaman Güller Getirir ve Carl Sagan'ın İspanyol şarkısını yorumluyor.

Programımız Yansel Epçin yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Mihail Pretorius'un Dinle ve Sessiz Kal adlı şarkısıyla devam ediyor.

Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Semahat Şallı ve spikeriniz ben İmren Olgun. İyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Doğu Akdeniz'in köklü kültür limanı Beyrut'tan çıkıp Avrupa'nın en prestijli konser salonlarına uzanan ilham verici bir müzik yolculuğuna konuk oluyorsunuz. Bugün başrolde klavyesindeki berraklık ve duygusal derinlikle tanınan piyano ustası Abdelrahman Elbaça var. 1958 yılında Beyrut'ta müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve ressam bir amcanın yeğeni olan Elbaça, doğduğu toprakların ruhunu Batı klasik müziğinin en disiplinli biçimleriyle harmanlamış bir isim. Henüz 19 yaşındayken kazandığı uluslararası ödülle adını tarihe yazdıran piyanistin yaşamına yakından bakacağız. Şimdi Ravel'in sonatinini Abdelrahman Elbaça'dan dinleyeceğiz.

Maurice Ravel'in Sonatin eserini Abdelrahman El Baça'dan dinledik. Abdelrahman El Baça, piyano eğitimini 1967 yılında Margaret Long ve Jacques Fevrier'in öğrencisi olarak Bart Sarkisyan'la başladı. Üstün yeteneği kısa sürede dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken bir orkestra eşliğinde ilk konserini verdi. 1973 yılına gelindiğinde efsanevi piyanist Claudio Arrau onun için büyük bir kariyer kehanetinde bulundu. 1974'te ise Fransa, Sovyetler Birliği ve İngiltere kendisine eğitim bursu teklif etti. El Baça, kültürel yakınlığı sebebiyle tercihini Fransa'dan yana kullandı ve Paris Ulusal Yüksek Müzik Konservatuarı'nda Pierre Sanka'nın sınıfına girdi. Buradan piyano, oda müziği, harmoni ve kontrpuan dallarında Premier Prix alarak mezun oldu. Şimdi El Baça'nın gençlik yıllarındaki üstün başarısını taçlandıran bir kayda kulak verelim. 1983 yılında Sergei Prokofiev'in erken dönem solo piyano eserlerini kaydettiği albüm, bestecinin eşinin elinden bizzat Grand Prix de l'Académie Charles Cros ödülünü almasını sağlamıştır. Prokofiev'in Sol Minör Piyano Konçertosu'nun ilk bölümünü Kazushi Ono yönetimindeki Monaye Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Abdelrahman El Baça'dan dinleyeceğiz.

Prokofiev'in Sol Minör Piyano Konçertosu'nun ilk bölümünü Kazushi Ono yönetimindeki Monaye Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Abdelrahman Elbaça'dan dinledik. Elbaça'nın dünya çapında tanınmasını sağlayan en büyük kırılma noktası Haziran 1978'de gerçekleşti. Henüz 19 yaşındayken Belçika'da düzenlenen Kraliçe Elizabeth yarışmasını jürinin oy birliği kararıyla kazandı ve aynı zamanda seyirci ödülüne layık görüldü. Bu büyük zaferin ardından hemen popülerliğe kapılmak yerine repertuarını genişletmeyi ve derinleştirmeyi seçti. Müzik eleştirmenleri onu kısa sürede dönemin en büyük piyanistleriyle karşılaştırmaya, çalışındaki berraklık, dinginlik ve derin duygusal güce vurgu yapmaya başladılar. Paris, Théâtre des Champs-Élysées'e, Amsterdam Konzertgebouw'a kadar dünyanın en saygın salonlarında sahneye çıktı. Berlin Filarmoni, Paris Orkestrası, Londra Kraliyet Filarmoni ve Tokyo NHK gibi sayısız prestijli orkestrayla solist olarak performans sergiledi. Şimdi Elbaça'nın basında büyük bir olay olarak nitelendirilen ve kariyerinin mihenk taşlarından biri kabul edilen Beethoven yorumlarına geçiyoruz. Kendisi Beethoven'ın 32 piyano sonatının tamamını iki farklı dönemde kaydetmiştir. Şimdi Beethoven'ın numara 8 patetik piyano sonatını Abdelrahman Elbaça'dan dinleyeceğiz.

Ludwig van Beethoven'ın numara 8 patetik piyano sonatını Abdelrahman Elbaça'dan dinledik. Abdelrahman Elbaça'nın repertuarı 50 ile 60 arası piyano konçertosunu kapsayan devasa bir genişliğe sahiptir. Sanatçı Chopin'in tüm solo piyano eserlerini kronolojik sırasıyla kaydetmiş, ayrıca Eva Podles'le gerçekleştirdiği Chopin melodileri kaydıyla en iyi eşlikçi dalında Gerald Moore ödülünü kazanmıştır. Sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda bir besteci olan sanatçı, 2018 yılında kendi solo piyano bestelerini de içeren özel bir albüm yayınlamıştır. Kültürel katkılarından dolayı 1981'den bu yana Fransız-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip olan Elbaça, Fransa'da Chevalier des Arts et de Lettres nişanına, Lübnan'da ise ülkesinin en yüksek devlet nişanı olan Liyakat Madalyası'na layık görülmüştür. Ayrıca 2019 yılında Louvain Katolik Üniversitesi tarafından kendisine Honoria Causa doktora unvanı verilmiştir. Şimdi programımıza piyanistin Bechstein piyanosuyla kaydettiği Chopin yorumlarından biriyle devam ediyoruz. Numara 1 Scherzo'yu Abdelrahman Elbaça'dan dinleyeceğiz.

0: Chopin'in numara bir skerçosunu Abdelrahman El Baça'dan dinledik. Beyrut'ta doğup klasik müzik dünyasının en saygın zirvelerine adını yazdıran Abdelrahman El Baça'yı tanıttığımız programımızın sonuna geldik. Piyanistliği kadar eğitmenliğiyle de Brüksel Kraliçe Elizabeth Müzik Okulu'nda yeni nesillere ilham vermeye devam eden El Baça, Doğu ile Batı arasında kurduğu müzik köprüsüyle hafızalarımızda yer etmeyi sürdürüyor. Programı hazırlayan Belge Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Doğu'nun batı yüzü.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bugün 23 Eylül. 2026 yılının sonbahar ekinoksunu geride bıraktık. Eski takvime göre sonbahar artık başladı. Sonbahar kimi kültürlerde bir bitiş, kimi kültürlerde bir başlangıçtır. Etimolojinin de söylediği gibi bizim coğrafyamızda hazan mevsimi hüzün demektir. Sonbaharın kasvetli havasına biraz uyumlanmak için sizlere bu programda barok dönemden lamentatio yani ağıt formundan örnekler sunalım istedik. Bazı programlarımızda bu türden örnekler zaten sunmuştuk. Devam edelim. Bu sabah ilk olarak lamentatio formunda en ünlü eserlerden biri olan 1567-1643 yılları arasında yaşamış olan Claudio Monteverdi'nin Lamento Darianas'ı var. Sizlere daha önce de sunduğumuz bu eseri bu sabah farklı bir yorumla sunalım. Diğer eserlerde de olduğu gibi Capella Musica di San Petronio topluluğu seslendirecek.

Sırada 1619 doğumlu Pietro Antonio Girolamo var. Ölüm tarihini tam olarak bilmesek de en son 1630 yılında Aryalarını yayınladığını, ancak genç yaşta öldüğünü biliyoruz. Girolamo'nun en tanınmış eserlerinden biri olan Lamento della Pazza adlı eserde aklını yitirmiş bir kadının acısı, terk edilmişliği ve iç dünyasındaki çalkantılar, tekrarlanan sözler, keskin ezgi sıçramaları ve konuşmaya yaklaşan melodik çizgilerle aktarılır. Şimdi bu ilginç lamentatio örneğini dinleyelim.

Marie Stuart adını taşımakta. 1605-1674 yılları arasında yaşamış besteci Giacomo Carissimi'ye ait bir parça. Giacomo Carissimi 17. yüzyıl İtalyan müziğinin ve özellikle Roma okulunun en önemli bestecilerinden biridir. Eser adından da anlaşılacağı üzere 8 Şubat 1587 tarihinde idam edilen İskoç kraliçesi Mary Stuart'ın trajik kaderi etrafında şekillenen bir ağıt. Carissimi, kraliçenin yaşadığı yalnızlık, kayıp ve ölüm duygusunu tek bir anlatı çizgisi içinde vermek yerine farklı bölümlerde değişen ruh halleriyle işler.

Değerli dinleyiciler, eski takvime göre sonbahar mevsimine girdiğimiz bu günlerde biz de hazan mevsimine uygun olarak Lamentatio örnekleri dinliyoruz. Sırada 1623-1669 yılları arasında yaşamış olan 17. yüzyıl İtalyan müziğinin opera ve sahne kantatı alanında önde gelen bestecilerinden Antonio Cesti var. Lamentatio della Madre Ebrea, acı içindeki bir annenin ağıtını konu alıyor ve dramatik bir lamentatio örneği. Eserde annenin yaşadığı kayıp, çaresizlik ve yas duyguları anlatılıyor.

Bu programda son olarak 1598-1653 yılları arasında yaşamış besteci Luigi Rossi var. Onun da Lamento della Regina di Svezia adlı eseri var. Eser İsveç kraliçesi Maria Elena von Brandenburg'un bir habercinin kendisine kocası Gustavus Adolphus'un savaşta öldürüldüğünü bildirdiği anda yaşadığı yoğun acıyı konu alır. Rossi döneminin sahne müziğine özgü anlatım gücünü kullanarak kraliçenin iç dünyasındaki yalnızlığı, çaresizliği ve hüznü etkileyici bir vokal çizgiyle yansıtır.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Lamentatio türünden örnekler sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün, güzel bir sonbahar diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da bir yandan da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da İran Savaşı zirvesine de katıldı. Zirvede Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şarah katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Öte yandan saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a çıktı. Saldırıda ağır yaralanan 3 öğrencinin Manisa il merkezindeki hastanelerde tedavileri sürüyor. Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki hafif yaralı 6 öğrencinin ise bugün taburcu edilmesi bekleniyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 kişi yurt dışında yakalandı. Firariler Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeden Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu belirtti. Kurulu açıklamasında yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu belirli işlemlerde kimlik tespiti veya teyit belgesi aranmadan yapılabilecek işlem tutarlarını güncelledi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerindeki 2750 liralık sınır 5500 liraya çıkarıldı. Mobil ödemelerde ise tek seferlik işlem limiti 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem limiti 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması beklenirken 14 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu birçok kentte yağış bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili Müzik Mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim İhsan Bulut'la birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziğe. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 53 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz.

Müzik tarihine yazılmış melodi ve ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bekliyor bizi. Yine müzik mozaik yıldızları var, müzik mozaik sürprizlerimiz var. Açın radyonuzun sesini. Ama ne yazık ki bugün kalbimiz biraz ağır. Dün yaşanan okul saldırısı hepimizi üzdü yine. Okullar çocukların güvenle büyüdüğü, geleceğe umutla baktığı yerler olmalı. Yaralılara acil şifalar ve tüm endişeli ailelere sabır diliyoruz. Modern dünyanın acımasızlığına karşı duran Yusuf Cat Stevens'la başlayalım dedik. Usta müzisyenin felsefesi biliyorsunuz, her zaman insanın doğayla ve kendi içsel barışıyla uyum içinde yaşaması üzerine kurulu. 1970'ten Tea for the Tillerman albümünün açılışındaki şarkısında kendimize sormamız gereken o can alıcı ve yürek burkan bir soru var. Peki ama çocuklar nerede oynayacak? Şarkının o sıcak ve samimi akustik dokusunun ardında onun her zamanki müzikal yoldaşı Alan Davis ve prodüksiyonda da Yardbirds'ün kurucularından Paul Samwell Smith'in imzası var. Cat Stevens'ın Peki Ama Çocuklar Nerede Oynayacak haklı isyanı ile masumiyetini yitiren dünyaya inat, Where Do The Children Play, Radyo 3'te radyolarınızda.

Where do the children play dedi Cat Stevens, Yusuf Cat Stevens adıyla da artık kariyerine devam ediyor. Onun bu uyarısından sonra yayınımızın müzik mozaiğin rotasını insan ruhunun karanlık, melankolik ve romantik dünyasına çeviriyoruz. Nick Cave dersem zaten anlaşılacak. Müzikal yolculuğu boyunca insan doğasının çelişkilerini, aşkı, inancı hep edebiyatçı edasıyla işledi Nick Cave. 1997 çıkışlı The Boatman's Call albümü onun kendi post-punk geçmişini bir kenara bırakıp piyano başına oturup yine iç dünyasıyla hesaplaştığı bir dönem oldu. Sevgilisiyle yaşadığı ayrılık PJ Harvey'di o dönemde. Karamsar bir başta sahip olsa da bu albümden dinleyeceğimiz, seçtiğimiz parça aslında derin bir kabulleniş ve kalp kırıklığı barındırıyor. Bad Seeds kadrosu da tabii ki Mick Harvey, Brixa Bargeld, Thomas Widler ve Martin P. Casey'den oluşuyor. Efsanevi bir kadro ve onların o zarif eşliğiyle Nick Cave seslendiriyor. People Ain't No Good müzik mozaikte.

People Ain't No Good, Nick Cave ve Bad Seeds'ten dinledik. Nick Cave demişken onu çalmaya başlayınca müzik tarihinin en şaşırtıcı düetlerinden

birini es geçmeyelim. Avustralya'nın belki de iki zıt kutbu diyebiliriz. Pop müziğin ışıltılı prensesi Kylie Minogue ve Karanlıklar Prensi Nick Cave burada bir araya geliyor. Bir cinayet baladı şarkısı aslında. Cave yıllarca Kylie Minogue için bir şarkı yazmak istemiş. Ona duyduğu o sessiz hayranlığı karanlık bir aşk hikayesiyle notalara dökmüş. Aslında çok da iyi iki arkadaş oldular sonra. Müzik Mozaik'te üçüncü şarkılarımız da hep bir aşk şarkısı. 1996'dan Murder Ballads albümünden bir albümün zirvesi diyebileceğimiz şarkı. Bir nehrin kıyısında açan yabani güllerin arasında karanlık bir masal dinliyoruz. İki farklı vokal renk, karanlık ve aydınlığın kusursuz dansı Nick Cave ve Kylie Minogue. Where the Wild Roses Grow.

Where the Wild Roses Grow. Nick Cave ve Kylie Minogue birlikte söylediler. Burası TRT Radyo 3. Müzik Mozaik'te yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi aslında müzik tarihinin bu kalemunlarından birisi var diyebilirim. Beck yeni albüm çıkardı. Ona geçmeden önce eski şarkılarından birini çalmak istiyorum ama onunla simgeleşen bir kuşak var. Slacker kuşağı. Yani bu aslında X kuşağına genelleştirmek için yapılmış bir tarif. Sorumluluktan kaçan bir kuşak olarak kabul ediliyor ama şimdiki Z kuşağı gibi aslında görev ve sorumluluklardan kaçan kişiden çok lüzumsuz, tüketime dayalı, kendileriyle ilgisi olmayan sorumluluklardan kaçan, en çok kendilerine karşı sorumluluk sahibi olan kişileri ifade ediyor bu slacker kuşağı. İşte bizim Beck de onun en güzel örneklerinden biri. 90'lardan biri hayatımızda, folk'tan hip hop'a, elektronikten funk'a hep Beck tarzı diyebileceğimiz bir eşsiz dokuya sahip. 2004 yılında Michel Gondry'nin hafıza silme temasını işleyen Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı hepimiz hatırlıyoruz. Çok da etkileyici bir filmdi. O film için eski bir John Birion'un bestesini, 80'lerden gelen bir besteyi yeniden güzel Beck tarzı bir orkestrasyonla ve Beck'in kendi hüznüyle yorumlamıştı. İşte o şarkı Müzik Mozaik'te Everybody's Gotta Learn Sometime.

Everybody's Gotta Learn Sometime Back'ten geldi. Şimdi 2004'ten günümüze birkaç gün öncesine ışınlanıyoruz. Çünkü Beck bu müzik yolculuğunda yeni bir albümle 18 Eylül'den beri hayatımızda. Tabii Beck hayranları çoktan bu albümü dinlemiştir. Biz TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te şimdi bu albümün ilk seslendirişini gerçekleştireceğiz. Gerçekten yine bir Beck albümüyle karşı karşıyayız. Stüdyoyu bir enstrüman gibi kullanmış, çok çok iyi müzisyenlerle bir araya gelmiş. İkinci şarkıda Stanley Clark bile var. İşte şarkılarımız Beck'in yeni albümü Right Lonesome'dan. Birinci şarkı albüme adını veren şarkı. İkincisi Runaway. Üçüncüsü de In The Night. Radyo 3'te Müzik Mozaik, Müzik Mozaik'te Beck.

Kesintisiz Back üçlememizin yani Right Lansom albümünden seçtiğimiz 3 şarkının sonuna geldik. Kendine has o atmosferik dünyasını TRT Radyo 3'te ilk kez dinledik. Right Lansom albümünden. Ondan önce Runaway'di. İlk de tabii albüm adını veren şarkıydı. Tıpkı Beck gibi takvimler birkaç gün öncesine 18 Eylül'ü gösterdiğinde rock'n'roll'un sözünü esirgemeyen, taviz vermeyen Ozan'ı

Neil Young da yepyeni bir albümle aramızda. Paslanmaktansa yanıp kül olmayı seçen felsefesiyle 80 yaşını aşmış olmasına rağmen üretmekten asla yorulmayan Neil Young yanına yepyeni eşlikçi grubu The Chrome Hearts'ı alıp bizi yine yepyeni bir yolculuğa çıkartıyor. Formüllere, sürelere ve radyoların kısa şarkı dayatmalarına müzik hayatı boyunca baş kaldırmıştı. İşte 11 dakika 15 saniye boyunca Neil Young ve gitarıyla ve grubuyla birlikteyiz. The Chrome Hearts'la birlikte Neil Young, albüm adı veren parça Second Song.

Second Song albümle aynı adı taşıyordu. Neil Young ve Chrome Hearts'tan dinledik. 18 Eylül'de çıkan taptaze albümü. Neil Young demişken onun bir şarkısını çalmadan da Müzik Mozaik'in

Müzik Mozaiği'nin son dakikalarına gelirken okul saldırısının yarattığı hüznü kalbimizde hissetmeye devam ediyoruz. Neil Young'tan Help Us'ı dinledik. Çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın şiddetle değil, şefkatle, sevgiyle dönen bir yer olması gerektiğine inancımızla onlara barış ve anlayış dolu bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Bugün teknik yönetmenim İhsan Bulut bizimleydi. Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez Müzik Mozaik'te birlikteyiz. Kapanış şarkımızda Graham Nash kuşaklar arası uçurumu kapatmayı ve çocuklara doğru değerleri aşılamayı öğütlüyor. Dayanışmanın, sevginin kuşaktan kuşağa aktarılmasını anlatan Teach Your Children eşliğinde bugünlük veda ediyoruz. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler diliyoruz. Çocuklarımızın korkusuzca, güvenle ve neşeyle büyüyebileceği aydınlık yarınlar dileğiyle.

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Büyük senfonilerde bu çarşamba günü de yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün programda Cem'i yok. Evet, sene başından beri ilk defa Cem'i Can'dan ayrı bir program yapacağız. Aslında bu kadar yoğunluk içerisinde hem bakanlık görevi, hem orkestradaki görevi, hem yurt dışı turneleri gelmesi gerçekten mucizeydi. Yine gelecekti, sözleşmiştik ama son dakikada gelmemesini haklı kılacak bir sebebi vardı. Ve onu tabii ki kabul ettik ve apar topar tabii ki programı tek başına ben sizlerle birlikte götüreceğim. Umarım alıştığınız formatın dışında bir format içerisinde size yine güzel dakikalar yaşatırız. Efendim bugün programımızda seçtiğimiz eser Dmitri Shostakovich'in 10. senfonisi. Büyük senfoniler içerisinde daha önceden seçtiğimiz bir eserdi. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da bir yurt dışı turnesinde seslendireceği bir eser. İlginç bir eser. Onun notları, bilgileri ve anekdotlarıyla karşınızda olacağım bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, Dmitri Shostakovich yaşamı içerisinde özellikle 1940'lardan sonra Sovyet yönetiminin çok ağır baskısı altına girmişti. İstediği tarzda eserler yazamıyordu ama kendi dostlarından aldığımız bilgiler, tabii ki anılarından aldığımız bilgiler, Shostakovich'in hayat analizlerini yapan, teknik analizlerini yapan müzik teknik ekibinden aldığımız bilgiler, Shostakovich'in bazı eserleri yazıp çekmecesine koyduğu, bazı bölümleri, temaları yazıp çekmecesine koyduğu şeklindeydi. 1945'e gidelim. İkinci Dünya Savaşı bitiyor ve Dmitri Shostakovich bir eser ele alıyor. Bundan bütün dikkatini onun üzerinde toplamış olan, ona hem hayranlık hem korkuyla bakan. Evet, korkuyla diyorum çünkü bir yazar diyor ki yarı deli Stalin bile bir canavar ve bir kasap, müziğin ve onun müziğinin özelliğini, içgüdüsel vurgularını bildiği için ondan korkar, nefret eder ama büyük de bir hayranlık duyardı. Tabii ki onu analiz yapmak Stalin'in çok fazla işi değildi. Onun ama etrafındaki teknik ekip Shostakovich'i takip ediyordu. 9. senfoniyi yazmaya başladığından haberleri oldu. Tabii önceleri çok sevindiler çünkü beklediler ki 2. Dünya Savaşı bitiminde Dmitri Shostakovich Beethoven'ın Korolu Senfonisi gibi bir eser yazacak. Hatta son bölümü korolu olacak ve Stalin'e övgü dolu olacaktı. 9. senfoni bitip seslendirildikten sonra ortalık karıştı. Ve bunu Sovyet doktrinlerine karşı olan bir eser olarak nitelendirdiler. Ve kendisine hakaret olarak nitelendirdi Stalin. Çok sinirlendiler. Eserin bir daha çalınması imkan dahilinde olmadı. O sırada da zaten bu işlerin teknik sorumlusu olan Zdanov, ki Zdanov tasfiyesi olarak geçer, eserlerin üzerinde, besteciler üzerinde çok yoğun etkisi olan bir kişi. Tabii ki bu Prokofiev'i, Miyaskovski'yi, Haçaturyan'ı da ilgilendiren bir konuydu. Ve böylece Stalin'e hakaret olarak nitelendirilen bu eserden sonra Shostakovich'e ağır bir baskı geldi. O baskı sonucunda Shostakovich de eser yazmayı bir yerde bıraktı. Bu doktrinlere aykırı olmayan küçük eserler üretti. Diğer besteciler de aynı şekilde. Ama o dönemin teknik eleştirisini yapan, o dönemi dile getiren yazarlar, o dönemde yazılan böyle vasat eserlerle dolup taştığını o dönemin yazmışlardır. Daha sonra 1953'te Josef Stalin ölür ve 5 Mart'ta ölür ve öldükten sonra Shostakovich gerçekten dostlarının söylediği şekliyle çok sevinir. Ve yumuşama ve özgürlüğün yeniden yeşerdiğini hisseder. Leningrad yakınlarındaki Komorova'daki yazlığına çekilir. Orada çekmeceden çıkardığı bölümler ki yazmıştır daha önce. 10. senfonisini oluşturmaya çalışır ve bitirir. 10. senfoni Yevgeni Milavinsky yönetiminde seslendirilir. Bölüm bölüm analiz yapacağız ama bu eser aslında eleştirmenlere göre, Şostakoviç'in hayatını yazan yazarlara göre, Şostakoviç'in Stalin dönemindeki acılarına verilmiş olan bir cevaptır. Burada bireysellik ön plana çıkar. Sonat formunda olmayan bu eser tamamen bir ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünü dile getiren bir eserdir. Şostakoviç asla programlı olarak nitelendirmez eserini. Bu programı vermez ve der ki izleyicisi, dinleyicisi kendisi çözsün içeridekileri der. Ama bir ikinci bölüm var ki ikinci bölüme geldiğimizde orayı kendisi de dile getirdiği bazı notlar vardır. Gündeme getireceğiz. Birinci bölüm oldukça karanlık, violonsel ve konturbaslarda hissedilen ve duyulan bir temayla başlar. Sessizlik vardır, kasvetlidir. Devasa bir duygu yoğunluğu içerisinde dile getirilir. O karanlık dönemi ifade etmeye başlar. Düşünceler karmaşıktır. İnsan duyguları karmaşıktır. O çeşitli eğriler içerisinde gider bu duygular. Onun için kendisi hiçbir zaman ifade etmez. Birinci bölüme siz teşhisi koyun der. Bu açıdan bazı geleneksel analiz yapanlar senfoni olarak Dmitri Şostakoviç'in eserlerine çok iyi yaklaşmazlar. Hep politik, ideolojik yapısı vardır derler. Ama bu kadar baskıdan sonra da artık müsaade edilsin de Şostakoviç de bu esere o duygularını dile getirecek bir şeyler yazsın. Evet, birinci bölüm eserin en uzun bölümüdür. Yaklaşık bakıyorum, evet, 21 dakikalık bir bölüm. En uzunudur ama o karanlığı, o karmaşayı dile getirir. O bölüm besteci tarafından zaten Stalin yaşarken yazılmış bir bölüm. O bölümün içerisinde orada Şostakoviç'in bütün duygularını hissetmeniz mümkün. Biz de sizlere bırakalım. Yorumumuz Kirill Kondrashin yönetimindeki Moskova Filarmonik Senfoni Orkestrası'nın yorumu. Bu konuda şu ana kadar kaydedilmiş en önemli kayıtlardan biridir. Tüm Şostakoviç yorumlarını kapsar, senfonilerini kapsar. Ve bu karanlıkla başlayalım. Daha sonra diğer bölümlerde yine bestecinin hem yaşamının hem siyasetin ona baskı yaptığı dönemdeki duygularının aktarımlarını sizlere sunarak diğer bölümleri anlatacağız. Birinci bölüm dinliyoruz.

Şostakoviç 10. Senfoni 1. bölüm neredeyse tümünü sunduk sizlere sevgili dinleyenlerimiz. 2. bölüme gelmeden tekrar dönelim 1948'e ve 9. senfoniye. 9. senfoniyi yazarken aslında bilmeden yapmış olduğu bir iş değildi Şostakoviç'in. Çünkü şöyle diyor. 9. senfoni için neşeli küçük bir parça müzisyenler çalmayı sevecek. Eleştirmenler ise yerden yere vurmaktan zevk alacak. Ve bunu bilerek yazmıştı ve Stalin'in gücenip öfkelenmesini de göze almıştı ve şöyle bir açıklama geldi kendisinden. Stalin'e bir övgü yazmadım, yazamazdım. Ama Stalin'i bir sonraki senfonilerimde tasvir ettim, edeceğim gibi bir söz kullanır Şostakoviç. Şimdi 1948 yılında daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra gerek ordu gerek yönetim Batı'yla da irtibatta olarak biraz güçlenmiş çıkar tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan iç siyaset olarak da ve hükümet yetkilileri içerisinde sanatçılar üzerinde entelektüeller üzerinde böyle hizaya getirme gibi bir karar verilir ve üzerlerine gidilir. Bunu da Andrei Zadanov yapar. Bu bürokrat, dar kafalı bürokrat, eserler üzerinde, sanatçı üzerinde, besteciler birliği üzerinde yoğun bir baskı uygular. Prokofiev, Haçaturyan, Yaskovski programın başında da dediğim gibi hedef tahtasına konulur. Hatta hani sizi yok etmediğimize dua edin gibi açık tehditler de ön plana alınır. 9. senfoniden sonra ağır bir eleştiriye maruz kalan Şostakoviç denir ki 2. bölümü o zaman yazmıştır. Hazır değildi. Ama bu baskının sonucunda çok gücenir. Neden gücenir? Çünkü kendisi 1941'de Leningrad kuşatması sırasında itfaiyeci kaskıyla Time dergisine kapak olur kendisi. Ve 7. senfonisiyle Leningrad senfonisiyle Sovyet halk kahramanı ilan edilen bir kişiliktir. Siyasetin kendi üzerine saldırmasını asla kabul edemez. İşte denir ki ikinci bölüm o günlere, bu saldırılara, siyasetin ve sanata olan saldırılara olan cevabıdır Şostakoviç'in. Dinliyoruz.

Dmitri Shostakovich 10. Senfoni 2. bölüm. Denir ki Shostakovich'in Stalin'e attığı bir tokattır 2. bölüm. Evet, 3. bölüme gelelim. 3. bölüm yumuşak ve daha içe dönük bir üslupta bir bölüm. 10 Ağustos 1953'te besteci, sevgilisi ve eski kompozisyon öğrencisi Elmira Nazirova'ya şöyle yazar: "Bir rüyada duydum ve hatırladım." Temayı bu şekilde ifade eder. Ve bu bölüm denir ki tamamen sevgilisinin etkisi altında yazılmıştır. Bir konserde yan yana otururlar. Baskıları bilir Shostakovich ve Nazirova'ya sorar: "Korkuyor musun?" denir. Cevabı ilginçtir: "Sanırım korkuyorum. Cesurlar her zaman korkar," der. Dolayısıyla büyük bir sevgi ve dayanışma başlar. 3. bölüm bu şekilde ifade edilir. Dinleyelim.

Şostakoviç 10. Senfoni 3. bölüm. Her bölümden belirli ana temaları sizlere sunmak istediğimiz için tümünü sunamıyoruz. Süremiz

el vermiyor sevgili dinleyenlerimiz. Gelelim hem son bölüme hem de eserle ilgili çıkan bazı yorumlara. Bir yazar şöyle diyor. 10. senfoni sadece Şostakoviç'in kendisi için değil, milyonlarca insanın hayatı içinde hayatın nasıl olduğunu anlatan yıkıcı ve son derece kişisel bir ifadedir diyor. Düşündürücü bir durumdur ama Şostakoviç'in hayatını da bilmek lazımdır. Çünkü o daha konservatuvar dönemindeyken okuldan dışarı çıkarılmış, evinin elektriği, suyu kesilmiş, tutuklanacağı korkusuyla elinde bir diş fırçası, macunuyla, küçük bir çantasıyla her gün tutuklanmayı bekleyen bir çocuk olarak büyümüştür diyor. Bunları da mutlaka değerlendirmek gerekir diyor. 10. senfoniye eleştirmenlerin yaklaşımı da değişik. Senfoni kasvetli ve karamsar olarak nitelendirildi. Bu histeriye varan bir acı ve ıstırap duygusu var diye ifade edildi. Tabii Şostakoviç'in yaşadıklarını bilmeyenler için bunları yazmak son derece kolay oluyor eleştirmenler ya da yazarlar için. Aram Haçaturyan güçlü bir destek vermiştir. Bu Sovyet senfonik eserlerinde gerçekçiliğin yüksek ilkelerinin onaylanmasına yönelik bir adımdır der. Daha sonra da zaten eser durdurulamaz bir şekilde Batı'da seslendirilmeye başlar. Hatta Karayan bu eseri alır. 60'larda 64'lerde gider Moskova'da onun da olduğu bir salonda Berlin Filarmoni'ye çaldırır. Karayan gibi birisi. Düşünün. Son bölüm tipik bir Şostakoviç kutlaması gibi görünürse de yine başka bir yazarın dediği gibi aslında Stalin'in ölmesinin her şeyi halletmeyeceğinin farkındadır der. Ve o bölümün içinde de o umutsuzlukları, çaresizlikleri görebilirsiniz der. Ne kadar ilginçtir ki. Evet, bu Şostakoviç Ağustos 1975'teki ölümünden sonra Sovyet yetkilileri tarafından iade-i itibarla ödüllendirilir. Sovyet Rusya'nın en sadık müzik evladı denir. Artık yorumları size bırakıyorum sevgili dinleyenlerimiz ve yavaş yavaş son bölüme de geçelim. Son bölümü de sizlere bir kesit olarak sunalım ve ondan sonra da programı bitirelim. Ama yine de söylememiz gerekli olan

ifade etmemiz gerekli olan birkaç konu daha var. Onu da yine Şostakoviç'le ilgili sizlere iletmek istiyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu eserler içerisinde Çaykovski'nin 4. senfonisinin etkisi olduğu söylenir. Onun yine o kader ve dramatik hayat hikayesinin bir benzerinin eserin içerisinde yer olduğuna yer verilir. Bu nedenle etkileşim içerisinde kısmi Mahler etkilerinin de olduğuna dair yazılar vardır. Ama şurası bir gerçektir ki gerçekten Dmitri Şostakoviç kendine özgü diliyle, eserleriyle vazgeçilmez bir bestecidir. Her ne kadar bazı eleştirmenler onu çok sevmese de ve eserlerinin yorumlanması zor eserlerdir. Teknik anlamda da oldukça zorluklar içeren eserlerdir. Tüm senfonilerini baştan sona dinlemeniz onun 1. senfonisinden son senfonisine kadar ne kadar büyük değişimler geçirdiğini size gösterecektir. Ama çok iyi dinlerseniz asıl içerideki o keyifli, neşeli, esprili, yaratıcı Şostakoviç'i bu karamsar gibi görülen senfonilerin içerisinde de bulmak mümkün olacaktır sevgili dinleyenlerimiz. Evet, dinliyoruz.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Ralph Vaughan Williams, 20. yüzyıl İngiliz müziğinde önemli bir yer tutan besteci, müziğin ulusal kimlik, gelenek ve toplumla ilişkisine dair farklı bir düşünce ortaya koyar.

Temelinde İngiliz halk müziği, Tudor dönemi kilise müziği, İngiliz şiiri ve doğaya duyduğu ilgi partiturlarından bir bir bize ulaşır. Çünkü amacı geçmişi olduğu gibi yeniden üretmek değil, İngiliz müzik geleneğini modern bestecilik teknikleriyle yeniden yorumlamaktı. Bu nedenle de müziğinde geçmişe bağlılık fark edilirken, modernist arayışlar da yeni duyuşlar olarak kulağımıza çarpar. Tonal müziğin sınırlarını zorlayan armonik dilin tamamen tonal sistemden kopmaması da ilginçtir. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar İngiliz kompozitörler Alman müzik geleneğinin etkisi altında kaldılar. Adanın kendi kültürel kaynaklarının değerlendirilmesi konusunu gündeme getiren besteciler arasında Williams da vardı. Ve bu düşüncenin ana kaynağı da İngiliz halk şarkılarıydı. Ancak Vaughan Williams halk ezgilerini yalnızca tematik ve ezgisel malzeme olarak görmedi. Çünkü halk müziği, toplum tarihi, yaşamı ve ortak hafızayı yansıtan önemli bir kültürel kaynaktır. Williams da böyle düşünmüş olacak ki İngiliz köylerinde derlemeler yaptı ve bu topladığı yapıları partiturlarında kullandı. Bu çalışma biçimi ve Vaughan Williams'ın felsefesi bizi gelenekle yenilik arasında bir denge kurma düşüncesine kadar götürür. Vaughan Williams, modern müziğin karşıtı değildi. Geçmişin üzerinde yeniden çalışılarak onu yeni bir boyuta taşımaktı amacı. Sevgili dinleyiciler, şimdi bakış açınızı değiştirin ve bu anlattıklarımızı başka bir gözle görün. Geçmişi taklit etmek yerine geçmişle konuşmak olarak değerlendirin az önce anlattıklarımızı. İşte Vaughan Williams'ın felsefesi de aynen buydu. Yani daha açık bir anlatımla eski İngiliz kilise müziğinin modal yapılarıyla modern armoniyi aynı kazanda pişirdi. Sevgili dinleyiciler, sözümüze ara verip Williams'ın Pastoral Senfonisi'ne kulak verelim. Londra Senfoni'yi Andre Previn yönetiyor.

Vaughan Williams'ın Pastoral Senfonisini dinlediniz. Londra Senfoni'yi Andre Previn yönetti. Vaughan Williams'ın armonik dili geleneksel majör-minör tonal sistemle modal müzik arasında kurulmuş özgün bir sentez olduğunu programımızın başında söylemiştik. Özellikle Dorian, Mixolydian ve Aeolian gibi kilise modlarından yararlanması müziğine kendine özgü bir renk kazandırdı. Kompozisyonlarında akorlar geleneksel fonksiyonlarından zaman zaman uzaklaşır. Yani her zaman klasik tonal müzikte olduğu gibi dominant tonik ilişkisi üzerinden hareket etmez. Özellikle paralel akorlar, modal melodiler ve pedal sesler kullanması müziğinde durağan fakat aynı zamanda geniş ve atmosferik bir armonik alan yaratır. Bu yaklaşım kesin bir tonal merkez duygusunu zaman zaman zayıflatır. Ancak Vaughan Williams hiçbir zaman bütünüyle tonal sistemin dışına çıkmaz. Bu nedenle müziği atonal olmaktan çok genişletilmiş tonal ve modal bir müzik olarak değerlendirilebilir. İngiliz halk ezgilerinde sıkça karşılaşılan modal ezgiler, klasik majör-minör sisteminden farklı bir armonik yaklaşım gerektirdiği için Williams bu melodilerin özgün karakterini korumaya çalıştı. Bu nedenle onun armonisinde bazen basit akorlar, bazen de oldukça karmaşık ses kümeleri yan yana geldi. Bu karşıtlıklar, bestecinin partiturlarına hem halk müziğine yakın bir sadelik, hem de modern bir armonik derinlik kazandırdı.

Robin Williams'ın müzik felsefesinde doğa ve ruhani boyuta da değinmeden geçemeyeceğiz sevgili dinleyiciler. İngiliz kırsalı ve doğanın dinginliği kaleminden nota kağıtlarına dökülür adeta. Ancak doğa onun müziğinde yalnızca betimlenen bir görüntü değil, insanın doğa karşısındaki konumu ve iç dünyasını ifade eden bir araçtır adeta. Müziğindeki dokuları geniş ezgisel çizgiler yardımıyla doğayla bütünleştirir. Müzikal anlatımı geleneksel dramatik gelişmeden ziyade zaman ve mekan duygusunu genişleten bir yapı oluşturur. Bu yaklaşımda bize maneviyat, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Sevgili dinleyiciler, şimdi de rüya gibi bir form taşıyan Vaughan Williams'ın Daus ve Lazarus'un 5 varyantı başlıklı orkestra çalışmasını dinleyelim. Eski bir İngiliz ilahisi olan Daus ve Lazarus'u besteci 5 ayrı varyant yani başkamayla işler. Kraliçe Salonu'nun yeni orkestrasını Barry Wordsworth yönetiyor.

Vaughan Williams'ın Dives ve Lazarus'un 5 varyantı başlıklı orkestra çalışmasını dinlediniz. Kraliçe Salonu'nun yeni orkestrasını Barry Wordsworth yönetti.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Yahyaoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

İstanbul Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bu haftaki programımıza sizlere Fransız besteci ve flüt sanatçısı François Duvier'in eserlerinden örnekler sunmak istiyoruz.

François Duvier'in flüt, viola ve violonsel için 6 triosundan 2 numaralı üçlüsünü flütist Sara Ligas, viola sanatçısı Salvatore Rea ve cellist Vladimiro Atzeni seslendiriyordu. Fransız besteci Duvier, Fransız klasik dönem müziğinin en önde gelen besteciler arasında yer almaktadır. Barok dönem sonunda Galant dönemin özellikle Alman müzik dünyasındaki gelişmeleri, konçertan senfoni biçimini başta Paris olmak üzere Fransa'da tanınması ve yaygınlaşmasında öncü bir rol oynamıştır. Duvier oldukça hareketli bir müzik geçmişi sergiler. İlk müzik eğitimini köy korosunda alan besteci önce fagot, sonra da flüte ilgi duymuş, önce parlak bir fagot yıldızı olarak ün salarak Paris Opera Orkestrası'nda fagot sanatçısı olarak çalmaya başlamıştır. Ancak kısa zamanda orkestranın flüt grubu şefiyle flüt çalışmaya başlamış ve kısa sürede büyük aşamalar kaydederek döneminin ünlü flüt virtüözleri arasına girmiştir. Şimdi sözümüze burada bir ara verelim ve bestecinin flüt konçertosunu sunalım sizlere. Allegro, Adagio ve Rondo başlıklı 3 bölümden oluşan bu güzel eseri flütist Denis Burarikov ve ona Mikhail Parlov yönetiminde eşlik eden New York Filarmoni Orkestrası üyelerinin yorumuyla sunuyoruz.

François Duvier'in 7 numaralı flüt konçertosunu Mikhail Parlov yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası üyelerinin eşliğinde flütist Denis Buarikov seslendiriyordu. Duvier, döneminin en önemli müzik organizasyonlarına ev sahipliği yapan Paris Concert Spirituel'in de vazgeçilmez müzik figürlerinden biriydi. Gerek besteleri, gerekse virtüözlüğü ile büyük ilgi çeken konserlere imza atıyordu. Paris Ulusal Muhafız Orkestrası'nda da bir süre görev yapan sanatçı, genç ve çocuklara müzik dersleri vermiş ve bu amaçla 1793 yılında Flüt Teorisi ve Pratik Metodu adlı eserini yazmıştır. Bu metot Avrupa'da büyük başarı kazanmıştır. Almanca, İngilizce ve İtalyanca'ya çevrilen eser, flüt eğitim pedagojisinde hala çok önemli bir referans teşkil etmektedir. Muhafız alayındaki diğer müzisyenlerle birlikte 1795 yılında Özgür Müzik Okulu olarak anılacak olan Milli Müzik Enstitüsü, daha sonra da Paris Konservatuvarı'nın yöneticilerinden olan Duvier, orada flüt dersleri de vermiştir. Besteci, 1803 yılında 44 yaşındayken hayata gözlerini yummuş, özellikle üflemeli çalgılar için hatırı sayılı eserler bırakmıştır. Bunlar arasında başta flüt ve fagot olmak üzere klarnet, oboa ve yerli çalgılar için oda müziği eserleri, 18 flüt konçertosu ve çok sayıda orkestra eseri bestelemiştir. Özellikle konçerttan senfoniyi Fransa'ya tanıtan Duvier'in bu tarz bir eseriyle programımızı da noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Bestecinin flüt, fagot, oboa, korno ve orkestra için bestelemiş olduğu Fa majör 4. senfonisini şimdi Le Concert de la Loge topluluğunun yorumuyla dinleyelim. İki bölümlü eser, Haydn divertimentolarıyla olan benzerliğiyle de ilginç bir örnek teşkil eder.

0: François Duvier'in flüt, fagot, oboa, korna ve orkestra için bestelemiş olduğu Fa majör 4. konçertan senfonisini bir konser kaydında Le Concert de la Loge topluluğunun yorumuyla dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü beraberliğimizin sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta sonra yeni bir programımızda tekrar birlikte olabilmek umuduyla hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte güzel bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Broadway dosyamızda sokaklarında müziğin ve ritmin hiç susmadığı o asla uyumayan meşhur şehrin hikayesine uzanıyoruz. New York, New York. Aslında çoğumuz bu hikayeyi Martin Scorsese'nin o ünlü 1977 yapımı filminden hatırlarız. Robert De Niro ve Liza Minnelli'nin o muazzam oyunculuklarıyla hafızamıza kazınan bu dünya, geçtiğimiz yıllarda dev bir prodüksiyonla Broadway sahnelerine yeniden doğdu. Üstelik Fred Ebb ve John Kander ikilisinin o ölümsüz sinema şarkılarına modern Broadway'in dahi ismi Lin-Manuel Miranda'nın yepyeni sözleri eşlik ediyor bu defa.
1: Evet Bahar, bu yeni sahne uyarlaması tam 9 Tony ödülü adaylığı alarak büyük bir başarıya imza attı. Biz de bugün Geçit'te eserin o görkemli 2023 Modern Broadway kadrosu albümünü merkezimize aldık. Devasa caz orkestralarının ve koroların çoğu yaptığı bu kayıt, klasik crossover türünün en taze ve en enerjik örneklerinden biri. Gelin şimdi 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından umutla yeniden ayağa kalkan o 1946 New York'unun caddelerine ilk adımı atalım. Şehrin o muazzam üvertürüyle ilk seçkimize başlıyoruz.

0: Geçit'te New York New York müzikalinden ilk seçkimizi dinledik. Tamer, az önce Lin-Manuel Miranda detayından bahsettim. Miranda esere sadece yeni şarkıları eklemekle kalmamış, o eski tanıdık melodileri New York'un o çok kültürlü göçmen ruhunu yansıtan muazzam bir ritim zenginliği de katmış.
1: O meşhur jazz swing kalıplarının arasında şehrin sokaklarındaki o Latin, Afro-Amerikan ve İtalyan kültürlerinin esintileri incelikle işlenmiş. Kander ve Ebin o eski nostaljik dünyası Miranda'nın o dinamik kalemiyle birleşince ortaya tam anlamıyla zamansız bir modern, klasik crossover köprüsü çıkmış. Şimdi esenin o farklı kültürlerin ritmiyle dans eden ve şehirde kalma mücadelesini anlatan ikinci seçkisine uzanalım.
2: You came with dreams in a bright golden dress.

0: TRT Radyo 3'te geçitteyiz ve New York, New York'un o caddelerden yükselen adeta nabız gibi atan ritimlerini dinlemeye devam ediyoruz. Programımızın bu son bölümünde müzikalin dünyada en çok dinlenen ve kolektif hafızamıza kazanan o devasa finaline kulak vereceğiz.
1: Frank Sinatra'nın kadife sesiyle tüm dünyaya bir marş gibi ezberlettiği ama aslında asıl sahibi Liza Minnelli olan o ölümsüz New York, New York final teması. 2023 albümünde bu parça tüm orkestranın ve koronun devleştiği muazzam bir senfonik crossover ihtişamıyla icra ediliyor. Üçüncü ve son seçkimizde bu görkemli şehir

0: Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te sahne ışıklarının altında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, müzikle kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu Erdoğan. Merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yaklaşımını ortaya koydu. Meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ayrı bir parantez açtı. Kurduğumuz savunma ittifakıyla hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara

bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede önceliğinin barış olduğunu da bir kez daha kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de reform gerekliliğinden Gazze'deki soykırıma kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Dünya basını bu konuşmayı canlı yayınladı. Erdoğan'ın cümlelerini manşete taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Ticaret Kongresi'nde konuştu. Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. Temel önceliğin güçlü üretimle ihracat pazarlarının genişletilmesi olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Siber suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Gazze'de yine feryatlar yükseldi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Ancak İsrail basınına göre Netanyahu artık istenmeyen adam. Netanyahu'nun yaklaşık 24 saatlik New York ziyaretinde yine protestolarla karşılanması ve Birleşmiş Milletler kürsüsünde boş salona hitap etmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin, Zelenski Putin'le görüşmek isterse Moskova'ya gelebilir dedi. Diplomasi çabaları sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Zaporijya'yı hedef aldı. Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: dünya listelerinden.
1: 11 parçalık ikinci The Dream Machine albümü yarım saat sürüyor. İçinde 4 dakikayı aşan sadece 2 parça var. Geriye kalanlar 2,5-3'er dakikalar civarında. Yani mükemmel bir pop kaydı süresinde. Zaten The Dream Machine'de 2024 yılı çalışmasının böyle tınlamasını istiyor. Zahmetsizce akmasını, dinleyicisini yormadan vurup kaçmasını. Merhaba, başlıyoruz.

Bundan bir süre önce ilk The Dream Machine albümünü buradan sizlere çaldığımızda yeni grupların kalıcı olabilmesindeki tek faktör sadece iyi çalıp söyleyebilmeleri değil demiştik ve bolca şans, iyi akıl hocaları, arkalarında her daim duracak bir plak firması, medya desteği ve tabii hayranlarının sadakati de önemli diye eklemiştik. Kariyerinin başındaki The Dream Machine'in bütün bunlara sahip olduğunu, dolayısıyla bir kazaya kurban gitmezler, şayet yoldan çıkmazlar ve oyunu da kuralına göre oynarlarsa önlerinin açık olduğunu söylemiştik. İngilizler çizgilerini bozmadan ilerliyorlar. İlk albümlerini takip eden işlerinde de öyle gelip geçici bir grup olmadıklarını anlatırcasına kusursuz tınlıyorlar.

Frankenstein ve az önceki Cindy's Eyes'la ikinci albümünü açan The Dream Machine 2024 yılı çalışmasına Small Time Monsters demiş. Gruptan Zac McDonald bu adı seçerken küçük kız kardeşinin resim defterinden ilham almış. Bir gün bana çizdiğim canavarları görmek ister misin diye sordu. Onu korkutan şeylerin çocuksu hallerinden, naifliğinden çok etkilendim ve sonra düşündüm ki canavarlar illa Hollywood yapımı olmak zorunda değil. Zihnimiz, hayal gücümüz ve yaşadığımız çevrenin şekillendirdiği canavarlar bambaşka.

My Father's Son, ikinci The Dream Machine albümünden geldi. Small Time Monsters adlı bu çalışmadan ardarda iki parça daha. Önce Holding On ve peşinden Cathedral.

The Dream Machine yeni bir grup. The Beatles'ın da müzik sahnesine çıktığı, Liverpool'u da içine alan İngiltere'nin Merseyside bölgesinden. Buraların zengin müzikal mirasından besleniyor The Dream Machine. 60'ların Merseybeat'i psychedelia ile soslanmış o zamanların folk hissiyatıyla buluşuyor. Tabii punk, biraz indie ve bir tutamda doo-wop'la İngiliz grubun müziği şekilleniyor.

İlk konserleriyle zaten belli bir hayran kitlesi şekillendirmişti The Dream Machine. İyi çalıp söylemesi, sahneye hakimiyeti ve seyircisine aktardığı enerji grubun ilk albümüne giden yolda müzik çevrenin beklentisini bayağı körüklemişti. Thank God It's the Dream Machine'in eleştirmenlerin dikkatini çeken bir ilk albüm olması dolayısıyla hiç de şaşırtıcı değildi. The Dream Machine ilk albümü ardından yine yollara döküldü. Festivallerin gözdesi olduğu, sıkı gruplarla aynı sahneyi paylaştığı, bir yandan da ikinci albümü için parçalar biriktirdi.

Wind Up Bird, The Dream Machine'den dinledik. Bu programın en sevdiği gruplardan The Coral, malum başından beri The Dream Machine'in en büyük destekçisi. Zaten bizim de onlarla tanışmamız The Coral'ın sosyal medyadaki haberleşme kanalları vesilesiyle olmuştu. The Coral'ın desteği grubun ilk albümü gibi izleyen çalışmasında da sürüyor. The Coral'dan James Kelly sadece kendi stüdyosunu açmamış, ikinci The Dream Machine albümü Small Time Monsters'ı prodükte de etmiş. The Coral sound'unun The Dream Machine kompozisyonları üzerindeki etkisi grubun 2024 yılı çalışmasında da belirgin, ama bu onları kesinlikle bir The Coral taklidi de yapmıyor. Az önce de söyledik, bu melodiler her iki grubun da müzik sahnesine çıktığı aynı coğrafyanın köklü müzikal mirasına dayanıyor.

The Dream Machine çalıp söyledi The Horse. Grubun 2024 yılı çalışmasında sonlara yaklaşırken sırayı Wolfman alıyor.

İlk albümüyle odağımızı aldığımız The Dream Machine'i bugün de izleyen çalışmasıyla konuk ettik. Thank God It's The Dream Machine'in devamını bizce iyi getiren grup, ikinci albümü Small Time Monsters'la hikayesinin kısa sürmeyeceğini anlatıyor. The Dream Machine'i uğurlamadan grubun 2024 yılı çalışmasını kapatan parçayı da dinleyelim. İşte Bring Back The Wonder.

0: Radyo 3.
1: The Coral için bu programın en sevdiği gruplardan biri desek abartmış olmayız. Her sene bu grubun birkaç işini sizlere tanıtıyoruz. Ayrıca The Coral üyelerinin yan projeleriyle kişisel albümlerini de atlamıyoruz. Hatta The Coral'cıların dokunduğu diğer grupları da, ki onlardan biri bugün ikinci albümüyle de konuk ettiğimiz The Dream Machine'di. İşte bu grupları da radyolarınıza getirmeye çalışıyoruz. Söz The Coral'dan bu kadar açılmışken kalan dakikalarımızda onlardan da birkaç parça çalmak artık kaçınılmaz. Konser kayıtları seçtik.
2: You're right tonight. With The Coral.

0: Thank you.
1: Live at Skeleton Coast, The Coral'ın İngiltere'nin kuzeybatısındaki Wirral'da Leasow Kalesi'nin gölgesinde düzenlenen Skeleton Coast Festivali'ndeki performansı sırasında kaydedilmiş bir albüm. Grup 1 Eylül 2018'deki bu konserinde kariyerinin çeşitli dönemlerinden seçtiği parçalarıyla bir repertuar sunmuştu. Mesela radyolarınızdaki Bill McKay 2003'te çıkardıkları ikinci albümleri Magic and Medicine'dandı.

The Dream Machine ile başladığımız bu haftayı bu grubun en büyük destekçisi The Coral'dan konser kayıtlarıyla tamamlıyoruz. The Coral'ın 2018 sonbaharındaki Skeleton Coast Festivali performansını albümleştiren çalışmasından son seçimimiz başlıyor. Stormbreaker.

0: Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Neşon.
2: Dünya listelerinden.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Eve dönüş yolunda, iş çıkışında ya da günün yorgunluğunu atarken müziğin en yeni hali burada. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılış İngiltere'de. Sam Fryer'ın indie rock grubu Gently Tender, 16 Ekim'de yayınlanacak albümleri This Was Once Feels için artık son hazırlıkları yapıyorlar. Londra'nın karmaşasından İngiliz doğasının ferahlığına uzanan sıcak, pastoral ve melodik bir atmosfer yaratması beklenen albümden Don't Sleep ve Gently Tender.

Fender'ın İngiltere'deki en ciddi rakiplerinden Kasabian. 4 Eylül'de çıkan albüm Act 3, indie rock köklerini elektronik rock, dans ritimleri ve 80'ler esintileriyle birleştirdikleri Nothing Better Than This.

Rihanna'nın klasik gitar karakterini günümüz Latin pop anlayışıyla birleştiren vokalde Becky G'nin olduğu yeni çalışma Mi Gran Amor dinledik. Pop durakta Rota Thailand. Daha önceleri Hypes ikilisinin yarısı olarak tanınan Wham. 80'lerin vintage pop ruhunu modern indie pop, soul ve R&B dokunuşlarıyla buluşturuyor. Radyolarınızda This and That.

Pop durak dünya turu Tayland'ın ardından Güney Kore'de. Sahne performansları ve etkileyici danslarıyla milyonlarca hayrana sahip BTS. Bu yıl Mart ayında yayınlanan ve tüm dünyada bir numaraya demir atan Arirang albümünden Come Over.

0: Kız esna ol.
1: Alex Warren'ın güçlü vokalini merkez alan modern pop müziği, disco, soul, gospel ve folk etkileriyle genişleten, hem dans ettiren hem de duygusal tarafı güçlü bir albüm Wild Child. O albümden Passenger.

Kariyerinin ilk konser albümü Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall. O albümden Training Season dinledik. Radyolarınızda Dua Lipa vardı. Özellikle sosyal medyayı çok etkili kullanan pop ve R&B esanslı tarzıyla ilgi gören Jake, Bryant Barnes ve Emilio Piano destekli Julie.

turu İzlanda'ya uğruyor. Cazın zarafetini taşıyan ve romantik duyguyu fısıltıya yakın bir sıcaklıkla veren etkileyici bir vokal. Layway, Billboard listelerinde bir numara olan albüm A Matter of Time'dan Lover Girl.

0: 2015 yılında Norveçli DJ Kigu ile çalıştığı Stole the Show'la tanınan Parson James, geçen ay radyolarda çalınmaya başlayan şarkısı Love Right Here'da konukları Emily Sande ve Troy Miller.
1: Stop running, stop running with the scissors. This incision isn't yours to make.

tiyatro ve müzikal geçmişinin performansına yansıdığı hissedilen sesini zaman zaman kırılgan ve duygusal, zaman zaman da daha güçlü ve sahne odaklı kullanan Flora Fiora buradaydı. Getting Out dinledik. İngiltere'den Avustralya'ya Amy Winehouse'u andıran ses rengiyle 19 yaşındaki yıldız adayı Jack O'Teen ve Shut You Down.

İlk olarak sosyal medyada tanınmaya başlayan, daha sonra 2010 yılında Amerika'da bir yetenek yarışmasında dikkat çeken Tori Kelly, God Must Really Love Me albümünden Control. Hemen ardından Mark Amber ve The Proof radyolarınızda olacak ama önce Tori Kelly. Lights out, can't find the key to my house now.

Afrobeat akımının önemli temsilcilerinden CK, 2019 yılında Love Nuantity ile Billboard listelerinde bir numara olmuştu. Yeni albümü Banger Boy'dan liste adayı E-Clear.

Nijerya'dan Litvanya'ya The Roop, liste tekli Chica Chico'da modern dans pop enerjisini İspanyol ritimleri, akustik gitar ve sıcak Latin dokusuyla buluşturuyorlar.

Son dakikalara yaklaşırken Lady Gaga ve Bruno Mars'ın 2024 yılında bir numara yaptığı Die With A Smile. Ancak bu kez Arjantinli DJ Valdo özel düzenlemesiyle.

Programı hazırlayan Solma Serkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3'ten Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül Cumartesi başlıyor. Yani festivale birkaç gün kaldı. Bugün Caz Almanak'ı Akbank Caz Festivali'nde izleyeceğimiz konserlere ayırdık. Festival programını tanımaya çalışacak ve

Seçtiğimiz müzikleri dinleyeceğiz. Ama bu sefer programı konserlerin gerçekleştiği mekanlar üzerinden tasnif edersek eğer, dinleyicimizin daha rahat odaklanmasını sağlarız gibime geliyor. O yüzden önce Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyeceğimiz konserlerle programa başlıyoruz ve diyoruz ki Akbank Caz Festivali İstanbul'un farklı sahnelerini cazın farklı damarlarıyla buluştururken Kadıköy'ün gözde mekanı Yeldeğirmeni Sanat, festivalin yeni kuşak ve sınırları zorlayan müzisyenlere açtığı önemli duraklardan biri olacak gibi görünüyor. Bu salonda 26 Eylül'de Korda Quintet ve Danae Palaka, 27 Eylül'de Momoko Gil konserleri olacak. Böylece bu sahne Yeldeğirmeni Sanat Festivali'nin ilk hafta sonunda genç Türkiye cazını, Türkiye'nin genç caz yüzünü, İstanbul'un yeni müzik çevresini ve Londra'nın caz elektronik kesişimini aynı çatı altında oluşturacak. Nardis Genç Caz Müzisyeni yarışmasında derece alan müzisyenlerden oluşan Korda Quintet, vokalde Barış Alp Dönmez, gitarda Doruk Liman, basta Ulaş Özdemir, piyanoda Öykü Damla Gözel ve davulda yarışmanın birincisi Selami Baysal'dan oluşuyor. Londra'da yaşayan davulcu, prodüktör, besteci ve vokalist Momoko Gil ise Alabaster de Plume, Matthew Herbert, Kobe Say, Tirzah ve Nadem Din Gabisi gibi isimlerle yaptığı çalışmaların yanı sıra caz ile elektronik müzik arasındaki geçişken alanda kendine özgü bir dil kuruyor. Şubat 2026'da ilk solo albümünü yayınlayan Momoko, müziğini geleneklerden çok sezgi ve ifade üzerinden kurma yaklaşımını ortaya koyuyor. İstanbul'daki ilk konserinde Momoko Gil'e May Kirby, Ezekiel Agiye ve Tamar Osborne eşlik edecek. Şöyle demek de mümkün. Festivalin ilk hafta sonunda Kadıköy'e yolu düşenler, bu üç konserde aslında aynı sorunun üç farklı cevabını bulacak. Caz bugün nereye gidiyor? Bu salondaki konserleri burada anlatmaya tamamladıktan sonra ilk müzik arasına gelelim. Momoko Gil'in bu sene yayınladığı Clay isimli albümde yer alan Need to Run ile festival özel programında yer alacak sanatçıların müziklerini de dinlemeye başlıyoruz.

Cumartesi başlayacak 36. Akbank Jazz Festivali bu sene programında İstanbul'un caz kulüpleri içinde özel bir yer ve içerik ayırmış. Gelin şimdi caz kulüplerinde gerçekleşecek etkinliklere bakalım. 29 Eylül'de Nardis Jazz Club'da Barış Doğukan Yazıcı, Quintet featuring Marco Churchets, Asakayde Rişe Özkan, Boğa'da Öner Karaçoğak Kuartet sahne alırken 6 Ekim'de yine Nardis Jazz Club'da Cansu Nihal Akarsu, Boğa'da tekrar Ezgi Sevgi Can ve Pera 70'inde bu kez Cenk Esen dinleyiciyle buluşacak. Aynı gece farklı kulüplerde gerçekleşecek konserler festivalin tek bir merkezde toplanmak yerine İstanbul'un canlı caz sahnesiyle doğrudan ilişki kurmasını sağlıyor ve festival takipçilerini bir anlamda İstanbul'un caz kulüplerini gündemine almasını, yeterince tanımayanlar için de keşfetmesini sağlıyor adeta. Barış Doğukan Yazıcı Quintet, Miles Davis'in 100. doğum yılı için hazırlanan özel projede Avusturyalı piyanist Marco Churchets ile buluşurken Engin Recepoğulları, Ozan Musluoğlu ve Ferit Odman'dan oluşan kadro, Miles'ın farklı dönemlerini günümüz caz anlayışıyla yeniden ele alacak. Rişe Özkan ise 2025'te kaybettiğimiz Sheila Jordan'a ithaf ettiği özel performansıyla yalnızca bir repertuarı değil, kendi müzikal hocasıyla kurduğu bağı da sahneye taşıyacak. Öner Karaçoğa ise cazı pop, hip-hop ve etnik müzikle kesiştiren üretimini İdil Meşe ve Dipnot'un konukluğu eşliğinde Boğa'ya taşıyacak. 6 Ekim gecesi ise serinin kuşaklar ve coğrafyalar arasındaki çeşitliliği daha da belirginleşiyor. İstanbul ve Paris arasında yaşayan Ezgi Sevgi Can, ilk solo albümü Karanfiller üzerinden caz ve blues etkilerini Anadolu ve Doğu Akdeniz'in geleneksel tınılarıyla buluşturacak. Cansu Nihal Akarsu kendi beşisiyle sahne alırken Cenk Esen Boston'daki Berklee Global Jazz Institute eğitiminin ardından Londra'da geliştirdiği cazı soul, elektronik ve deneysel müzikle buluşturan yaklaşımını Pera 77'nin sahnesine taşıyacak. Aydın ve Randy Esen'in müzisyen oğulları Cenk Esen'in geçen sene yayınladığı ilk albümü Endlessly'den seçtiği

Biz Air Traffic Controller isimli parçayı dinleyelim ve genç sanatçı Cenk Esen'in Pera 77'de 6 Ekim'de olacağını bir kez daha hatırlatalım. Evet, dinliyoruz. Air Traffic Controller.

Bu sene festivalin en önemli konserlerinden bazıları Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Burada gerçekleşecek konserlere biraz daha yakından bakmakta fayda var. James Carter, Cafer Yusuf, Arturo Sandoval, Nicole Zuraitis ve Savina Yanatu 5 ayrı konserle festivalin 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasındaki yolculuğunda büyük sahnenin cazla kurduğu ilişkiyi ortaya koyacak. Konserlerin tamamı Zorlu PSM'nin sahnesinde gerçekleşecek. Detroitli saksafoncu James Carter, tenor, alto ve soprano saksafonlar arasında dolaşan yüksek enerjili yaklaşımıyla kuşağının en karakteristik isimlerinden biri. John Coltrane'in doğumunun 100. yılı için hazırlanan bu özel projede Carter'a Gerard Gibbs, Hilliard Green ve Alex White eşlik edecek. Burada mesele yalnızca Coltrane repertuarını yeniden çalmak değil. Carter'ın da vurguladığı gibi o müziği ortaya çıkaran ruhu bugün yeniden keşfetmek ve düşünmek olacak. Tunus'un Sufi müzik geleneğinden gelen Cafer Yusuf ise ud ve vokalini çağdaş caz, Arap müziği ve spiritüel arayışlarla birleştiren özgün diliyle yıllardır cazın sınırlarını genişleten sanatçılardan biri. ACT Müzik işbirliğiyle gerçekleşen ACT Night kapsamında izleyeceğimiz bu konserde Cafer Yusuf'a piyano, trompet, bas gitar ve vokalden, davuldan oluşan bir ekip eşlik edecek. Arturo Sandoval ise Dizzy Gillespie'nin öğrencisi, Irak Keren'in kurucu isimlerinden biri. Festivalin en kariyerli sanatçısı ve 10 Grammy ödüllü bir büyük usta. Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik arasında kurduğu güçlü bağla festivalin tarihsel ve uluslararası ölçeğini temsil eden en önemli konuklardan biri. Bir diğer isim ise besteci, piyanist, aranjör ve grup lideri Zuraitis. Christian McBride ile hazırladığı How Love Begins ile en iyi caz vokal albümü Grammy ödülünü kazanırken, albümün tamamını yazıp düzenleyen ilk müzisyen olarak da öne çıkmıştı. Dan Puga, Aydın Morin ve Sam Weber'in eşlik edeceği bu İstanbul konseri, güçlü vokal geleneğiyle çağdaş düzenlemelerin buluştuğu bir gece olarak vaat ediyor. ECM etiketiyle yayınlanan Watersong çevresinde şekillenen bu proje, Akdeniz, Arap ve farklı geleneksel müzik dillerini özgür doğaçlamayla buluşturuyor. Kanun, akordeon, ney, keman, kontrbas ve perküsyonun vokallerle birleşmesi, festivalin finali cazın sınırlarından çok daha geniş bir Akdeniz coğrafyasına taşıyacak. Zorlu PSM programına bu açıdan bakıldığında 5 konserin bu sahnede gerçekleşecek. 5 konserin yalnızca büyük isimler seçkisi olmadığını görmek mümkün. James Carter'da caz tarihinin yeniden okunması, Cafer Yusef'te Doğu ile Batı arasındaki müzikal diyalog, Arturo Sandoval'de Afro-Küba cazının o büyük geleneği, Nicole Zuraitis'te çağdaş vokal ve caz ve Savina Yanatu'da ise Akdeniz'in çok dilli müzik hafızası yan yana konser konser buluşacak. Bu isimlerin her birinden birer müzik dinlemek aslında iyi olur. Ama bize ayrılan zamanın tümünü doldurmuş oluruz. O yüzden önce James Carter'ın son albümü Gold Sounds'dan My First Minds isimli çalışmaya bir kulak verelim istiyorum. Onun ardından ara vermeden Cafer Yusuf'a geçelim. Biraz müzik arası olsun. Sanatçının geçen sene yayınladığı ve epey ilgi gören Shiraz albümünden I Believe and Eternity isimli şarkının birinci ve ikinci bölümlerini birlikte dinleyelim. Zaten kısa kısalar. Bu bölümde son olarak ise büyük usta Arturo Sandoval'dan müzik dinlemek olmaz. Sanatçının bu sene yayınladığı Sangu isimli albümden tatlı bir skeç çalışması gelecek şimdi. Dinliyoruz.

Festival bu sene Almanların dünyaca ünlü müzik firması ACT ile özel bir işbirliğine gitmiş durumda. Festivalin bu firmanın 20. yılı nedeniyle yıllar önce yaptığı ilk işbirliğini hatırlıyorum. Aradan geçen uzun zamanın ardından şimdi yeni bir işbirliği görünüyor. Bu işbirliği asıl olarak Kadıköy'ün yeni mekanlarından komünitede gerçekleşecek. Bu kapsamda bir konserde az önce söyledim, o da Zorlu PSM'de olacak. Onları anlattım. Şimdi gelelim komünitedeki konserlere. Festival kapsamında 29 Eylül'de gerçekleştirilecek Off the Record with ACT Music buluşmasının hemen ardından 30 Eylül ve 1 Ekim'de komünitede iki özel ACT Night konserinin yapılması bu işbirliğini yalnızca bir konser ortaklığından daha anlamlı hale getiriyor festival bakımından. Tromboncu, besteci ve vokalist Cory, cazı, Arap müziği ve elektronik müzikle buluşturan, trombonun yanına modüler sintezizerları yerleştiren özgün bir sanatçı. Anissa Nehari ve Leo Yasef ile oluşturduğu MYA isimli üçlüsünde sözsüz vokaller, perküsyon, piyano ve elektronik dokular iç içe geçiyor. Kore'nin İbrahim Maluf ve Natasha Atlas'la çalışmalarının ardından Metropol Orkestra ve Quincy Jones Orkestra gibi önemli oluşumlarla sahne alması onun uluslararası çevredeki yerini gösterirken 2025'te Fransa'nın önemli caz ödüllerinden Prix Django Reinhardt'ı kazanması da konumunu pekiştirmiş. Saksafoncu Jakob Mainz'ın liderliğindeki topluluk, Moğol besteci ve piyanist son yılların yükselen yıldızı, cazın yeni keşfi virtüözizmi Şuten Erdenebatar, kontrbasçı ve besteci Nils Kugelman, trompetçi Jakob Bunch ve davulcu Leo Asal gibi Avrupa cazının genç kuşağından dikkat çekici isimleri aynı sahnede buluşturacak. Bu da yeni bir proje. Programın özelliği yalnızca yaşlarının gençliği değil, klasik müzik birikiminden çağdaş caza, cazdan hip hop'a uzanan farklı ifade alanlarının aynı topluluk içinde yan yana gelmesi. Özellikle Mans, Banş ve Kugelman gibi isimlerin ACT'nin genç yetenekler ve yeni sanatçılar kuşağında yer alması, şirketin Avrupa cazının geleceğine yaptığı yatırımın İstanbul sahnesindeki karşılığını oluşturuyor. Evet, komünitenin festival içindeki varlığını değerli kılan bir başka nokta ise programın ACT'nin uluslararası perspektifiyle Türkiye cazının kendi havzasını aynı mekanda buluşturması olarak tarif edilebilir. 27 Eylül'de Miles Davis'in 100. yılı üzerine yapılacak söyleşinin ardından 30 Eylül ve 1 Ekim'de Avrupa'nın yeni sesleri, festivalin ilerleyen günlerinde ise 9 Ekim'de İmer Demirer Kuartet komünite sahnesinde olacak. Evet, şimdi tekrar bir müzik arası verelim ve komünitede bahsettiğimiz konserlerden iki sanatçıdan, iki gruptan birer müzik dinleyelim. Bunların ilki Cory, onun son çalışması Coquillage isimli müziğine kulak vereceğiz. Ardından genç cazın en iyi piyano virtüözlerinden biri kabul edilen Moğol asıllı Şuten Erdenebatar'dan Echoes of Life isimli

Bu sene Akbank Jazz Festivali özel programında belirli mekanlarda gerçekleşecek konserleri derledim ve anlattım şimdiye kadar ama tek tek sağda solda başka konserler de olacak. Onları da şu son kısımda aktarmak, derlemek istiyorum. Festivalin bu yılki programına yalnızca büyük konser salonları, az önce bahsettim, caz kulüpleri, az önce bahsettim ya da festivalin öne çıkardığı yeni mekanlar üzerinden bahsetmek, ondan da bahsettim. İstanbul'a yayılan asıl resmi biraz eksik bırakabilir. Şu anda bu kısımda Karaköy'deki Frankan Selectist, Emirgan'daki Sakıp Sabancı Müzesi, Tepebaşı'ndaki Salon İKSV, Moda'daki All Saints Moda Kilisesi, Bomonti'deki Babylon, Karaköy'deki Saint Benoît Fransız Lisesi, Arter ve Akatlar Kültür Merkezi gibi festivalin farklı tarihlerde diğer önemli duraklarında da konserler olacak. Neymiş onlar? 26 Eylül'de Joe Armon Jones, Güney Londra'nın kulüp müziğini İstanbul'da taşıyacak. Ezra Kolektif'in kurucu üyelerinden olan Jones, çağdaş Londra cazının önemli isimlerinden biri. Festivalin Franken'deki ikinci gecesi ise 2 Ekim'de gerçekleşecek Mehmet Ulu Gecesi olacak. Bu özel bir gece olacak. Bu gecede Bugge Wesseltoft'un New Conception of Jazz projesi, cazı, elektronik, ambiyent ve kulüp müziğinin üretim anlayışıyla, buluşturan yaklaşımıyla gecenin merkezinde olacak. Norveçli piyaniste Gülşah Erol'un dahil olduğu ekip eşlik edecek. Ada Janata 27 Eylül Pazar günü saat 11'de bir sabah konseri bu. Vokal ve arpı merkeze alan müziğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde konser verecek ve bu konser ücretsiz olacak. Onu da söylemiş olayım. Bir de Sarati Korvar konseri var. Sarati Korvar'ın müziğinde sömürgecilik mirası, kimlik, topluluk ve toplumsal meseleler özel bir yer tutarken 2025 tarihli There is a Beauty, There Already albümü bir arayışın son halkasını oluşturuyor dinleyicinin nezdinde. 3 Ekim'de ise salon sahnesinde Coco Mea olacak. Sharon Jones and the Dubkings'ten Kevin Modi, Run the Jewels, John Batiste, Amy Winehouse ve The Roots'a uzanan geniş bir işbirliği geçmişine sahip olan sanatçı son albümü Volume 3 Ancestros Futuros ile hafıza, tarih ve geleceği aynı müzikal evrende buluşturacak. 30 Eylül'de bir Türk grubunu izleyeceğiz, Velvele. Merve Salgar ve Anıl Eraslan'ın oluşturduğu ikili tambur, cello ve vokaller üzerinden geleneksel Türk müziğiyle özgür doğaçlama da yapacaklar. Bu konser Moda'daki All Saints Kilise mekanında gerçekleşecek. 1 Ekim'de Ben Lamar Gay Ensemble, jazz, hip-hop, elektronik ve kozmopolit blues arasında dolaşan dünyasını İstanbul'a taşıyacak. Bu da festivalin önemli konserlerinden biri olarak görülüyor. 7 Ekim'de Yasmin Lacey, R&B, jazz ve pop arasındaki kişisel ve kırılgan şarkı dünyasıyla sahneye çıkarken, 9 Ekim'de Kassa Overall, davul, vokal ve prodüksiyonu aynı bedende buluşturan yaklaşımıyla cazla hip-hop arasındaki mesafeyi kısaltacak. Festivalin Babylon programını 10 Ekim'de Samara Pinderhughes, Quintet Future'ın Elena Pinderhughes tamamlayacak. Besteci, piyanist, vokalist ve sinemacı Pinderhughes, müziği toplumsal meseleler ve dönüşüm üzerine düşünmenin bir aracı olarak kullanırken siyah sürrealizm geleneğinden de bahsediyor ve besleniyor. Şimdi yeniden ara verelim ve Ben Lamar Gay'in geçen sene yayınladığı Yoz Vers albümünde yer alan albümle aynı isme sahip kısa şarkıyı dinleyelim.

Kalan konserleri ise şöyle sıralayalım. 4 Ekim'de L'Antidote isimli İranlı perküsyoncu Bijan Cemirani ile Arnavut cellist Redi Hasa ve Lübnanlı piyanist Rami Halife'yi aynı projede izleyeceğiz. 4 Ekim'de Sibel Köse, Vistula'dan Boğaz'a uzanan Caz Köprüsü projesiyle Türkiye ve Polonya caz sahnesini buluşturacak. 11 Ekim'de bu kez King Yavuz sahnede olacak. Londra merkezli topluluk, cazla elektronik müziğin sinematik tarafını ses ve ışık tasarımıyla birleştirecek. Bu şekilde tamamlayabiliriz festival programını ve son müziğimizde L'Antidote'un son single çalışması A Quiet Pulse olsun. Dinliyoruz.

Bugün Caz Almanak'ta cumartesi günü başlayacak 36. Akbank Caz Festivali özel programıyla karşınızdaydık. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz Sergei Rachmaninoff'un 3. senfonisi.

1917'de Rusya'dan ayrılmış bir Rahmaninov var karşımızda. Çocukluğunun, ailesinin, gençliğinin, müzisyenliğinin ve en üretken zamanlarının geçtiği ülkeyi devrim yüzünden bir daha dönmemek üzere geride bırakarak Avrupa'ya, sonra da Amerika'ya taşınmıştı. Ve geçimini giderek daha fazla konser piyanisti üzerinden sağlamaya başladı. Bu ayrıntı önemli çünkü 1930'ların Rahmaninov'u artık her yıl yeni eserler yazan bir besteci değildi. Aksine yoğun konser programları arasında beste yapmak için zaman yaratmaya çalışan bir müzisyendi artık. Fakat 1930'ların ortasında yeniden senfonik müzeye dönmeye karar verdi ve ortaya çıkan eser La Minör'de 3. Senfoni. Eleştirmenler ve dinleyiciler eseri dinlediğinde ilk başta Rahmaninov'un eserlerinden farklı bir eser sanki şeklinde yorumlamışlar ama eser ilerledikçe eski Rahmaninov'u yeniden duymaya başladıklarını belirtmişler. Bu eserini Rusya'dan uzakta yazdığını düşündüğümüzde bu ayrıntı daha da anlam kazanıyor. Rahmaninov artık kendi ülkesinin müziğini dışarıdan hatırlayan bir besteci. Ama buna rağmen 3. Senfoni bestecinin en Rus eseri olarak anılırmış. Sergei Rahmaninov'un 3. Senfonisi radyolarımızda.

Sergei Rahmaninov'un 3. senfonisini dinlediniz. Rahmaninov'un 3. senfonisi 1936 yılında Philadelphia'da ilk kez seslendirildi. Fakat eser Rahmaninov'un umduğu kadar güçlü bir karşılık bulamadı. Bu da onun kariyerindeki ilginç çelişkilerden biri. Çünkü artık çok ünlü bir piyanist, konserleri büyük ilgi görüyor ama yeni bestelediği eserler, senfoniler eski eserlerinin özellikle 2. piyano konçertosu ve 2. senfoninin kazandığı kadar kalıcı popülerliğe kolayca ulaşamıyordu. 3. senfoni uzun bir süre daha az çalınan eserlerden biri olarak kaldı ama bugünse Rahmaninov'un senfonik üretiminin önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Ve bence bu eseri dinlerken özellikle bir şeyi akılda tutmak önemli. 2. senfonide gençlik döneminin Rusya'sındaki Rahmaninov'u dinliyorduk, 3. senfonide ise başka bir ülkede yaşayan Rahmaninov'u dinliyoruz. Yani arada sadece yıllar yok, bir ülke var, bir hayat biçimi var, bir göç var ve bestecinin müzikle kurduğu ilişkinin değişmesi var. Belki de bu yüzden 3. senfoninin melodileri 2. senfoni kadar taşkın değil, daha kontrollü, daha kısa ve bazı yerlerde daha yoğun. Rahmaninov elbette hala aynı melodileri yazabilecek yetenekte ama başka bir hayatın içinden yazıyor artık. Ve birkaç yıl sonra 1940'ta yazacağı senfonik danslarda bu yeni Rahmaninov'un izlerini daha belirgin bir şekilde göreceğiz. Geçmişini yanında taşıyan ama artık o geçmişin içinde yaşamayan Sergei Rahmaninov'un 3. senfonisinin hikayesi böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatta kalın, hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Balkan coğrafyasında yaşanan mutlu ve güzel anlar, fonda akıp giden yaşamlarımıza yaklaşık 59 dakika süresince eşlik edecek. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Kazım İncetaş. İşte ilk konuğumuz. Balkan müziğinin bu yüzyıldaki en önemli ve başarılı temsilcilerinden biri Goran Bregović. Bregović, 1950 yılında Hırvat bir baba ve Sırp bir annenin çocuğu olarak Saraybosna'da doğdu. Iggy Pop, Cesario Evora gibi çeşitli sanatçılara besteler yaptı. Yugoslavya'da rock müziğin temel taşlarından olan ve yıldızlığa yükseldiği Beyaz Düğme grubunda gitar çalarak ünlendi. Uluslararası arenada sesini ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın filmleri Time of Gypsies, Arizona Dream ve Underground'la duyurdu. Goran Bregović'in müzik kariyeri Balkanlardaki geleneksel çok sesli müzik ve popüler müziğin birleşimiyle Slav ve Gypsy temaları üzerine devam etti. Bunun sonucunda Doğu Avrupa'da popüler oldu. Ülkemizde de çok sayıda konser veren ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının 2007 yılında yayınlanan Goran Bregović'in Mutlu Sonuyla Carmen başlıklı albümünden L'Amour adlı şarkıyla TRT Radyo 3'te şöyle hareketli bir başlangıç yapalım.

Balkan Bandosu'yla TRT Radyo 3'te akşam saatlerinizde eşlik etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci olarak Brezilya müziğiyle bağlantı kurmaya çalışan, dünya çapında farklı etnik grupların müziklerini araştıran ve seslendiren Mavaka grubu bizlerle. Onlar 7 kadın şarkıcı ve ondan fazla dilde şarkılar seslendiriyorlar. Bulgarca, Macarca ve Yunanca söylemeyi de ihmal etmiyorlar elbette. 20 yılı aşkın süredir devam eden müzikal kariyerlerine roman, göçebe, göçmen şarkılarından oluşan bir de albüm sığdırdılar. Inculinus do Mundo adını taşıyan bu albümden şimdi sizlere dinleteceğimiz şarkıya kulaklarınız oldukça aşina aslında. Çay Şukariye ve Mavaka grubu TRT Radyo 3'te sizlerle.

kez icra ettikleri müzikle dikkatleri üzerine çeken bir başka müzik grubuyla TRT Radyo 3'te yol alacağız. Şimdiki konuklarımız Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan, Oratnitsa grubu. 6 genç müzisyenden oluşan Bulgar folklorik müziğini icra eden grup, müzikal varoluşlarını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için dünyayı dolaşıyor. Çünkü her bir keşif ve maceranın müziklerinin folklorik yapısında bir mutasyona yol açtığına inanıyorlar. Bu sayede sadece Bulgaristan'da değil, tüm Avrupa'da kendi müziklerine olan ilgiyi yeniden canlandırıyorlar. Geçmişten günümüze ilham alarak müzikal köklerini geleceğe dönüştürmeyi amaçlayan grupla 2015 yılında soluklanacağız. Oratnitsa'nın Folk Tron başlıklı albümünden Gano Gano adlı şarkı şimdi TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programında sizler için çalınıyor.

Balkan bandasında bu sefer İspanya'nın Barcelona kentinden konuklarımız var. Müziğin evrenselliğinde yol alan Barcelona Gypsy Klezmer Orkestrası bu yolculukta bize eşlik edecek. Pop, folk, country ve dünya müziği türlerinde şarkılar seslendiren, Balkan, Roman ve Gypsy Jazz müziklerini başarıyla yorumlayan orkestranın 2014 yılında yayınlanan Imbarca başlıklı albümünden TRT Radyo 3'te sizlere dinleteceğimiz şarkı Celem Celem.

0: 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş, roman, punk ve folk tarzında benimsemiş, ülkemizde de hatırı sayılır dinleyici profiline sahip bir müzik grubuyla yolculuk etmeyi sürdürüyoruz. Sözünü ettiğimiz grup Gogol Bordello ile 2013 yılında duraklayacağız. 11 şarkıdan oluşan Pura Vida Conspiracy albümünden I Just Realized şimdi TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programına duyulmaya başlıyor.
1: I just realized that I'm done.

0: Polarizing, where is the exit? Of course there is none. Feeling disguising, so polarizing. Where is the exit? Of course there is none.
1: TRT Radyo 3'te Balkan Bandası programını dinliyorsunuz. Grup kimliğiyle ön plana çıkan müziklerle beraberliğimiz devam ediyor. Macaristan'dan bir müzik grubu beraberliğimize ortak olacak. Bohemian Bedyars radyolarınıza gelecek. Şarkılarını ağırlıklı olarak Macarca seslendiren ve kendi folklorik ezgilerini kullanan bu rengarenk müzik grubu 2009 yılında kuruldu. Onların müziği punk, ska ve dans türünün heyecan verici bir karışım olarak tanımlanıyor. Macar, Balkan ve Cipsi unsurlarıyla bütünleşmiş melodik temalar da yaptıkları müzikte ön plana çıkıyor. Baltık Denizi'nden Atlantik Okyanusu'na doğru yol alan, akılda kalan melodileriyle eğlenceli, bazen de duygusal öğeler barındıran bir grup Bohemian Bedyars. Konserlerinde iki akustik gitar, ukulele, keman ve trompetle sahne alan grup kendine özgü müzikal bir zenginlik taşıyor. Bohemian Bedyars grubunun Savargo başlıklı albümünde Antonia Vai ile birlikte seslendirdiği Song for the Road adlı şarkıya kulak veriyoruz.

Macaristan'dan aramıza katılan bir diğer müzik grubu olan Sabo Balas Bandaya ile 2018 yılını hatırlayacağız. Right at Felated Sabim, Seninle İlgili Unuttuğum Sözler adlı albümden Tanul Hatatlan adlı şarkıyla TRT Radyo 3'te sizleri baş başa bırakacağız.

Ses rengi ve akapella yorumuyla ilgi çeken, 1983 Bosna Hersek doğumlu olan ve söylediği sevdalinkalarla yüreğe dokunan Boza Vreko, iyi müziğin adresi TRT Radyo 3'te bizlerle olacak şimdi. Vreko'nun farklı müzik türlerini bir araya getirdiği 2017 yılında yayınlanan Best Cry başlıklı albümünden Paşana şarkısı farklı bir yorum olarak albümdeki yerini alıyor ve an itibariyle Balkan bandosunda sizler için çalınıyor.

Balkan Bandosu programında ağırlıklı olarak grup kimliğinde işlerde imzası olan toplulukları sizlerle buluşturuyoruz. İşte onlardan birini daha ağırlıyoruz. Divan Hana 2009 yılının başlarında Saraybosna'da bir grup genç tarafından kuruluyor. Geleneksel müziği caz, pop ve klasik müziğin etkisiyle birleştirip yeni düzenlemelerle günümüze uyarlıyorlar. Divan Hana'nın amacı geleneksel müziği Bosna Hersek sınırlarının dışına taşıyarak Balkan bölgesinden gelen müzikle beslemek ve Sevdalinka'ya özel bir vurgu yapmak olarak tanımlanabilir. Sizlerle buluşturacağımız şarkı 2013 yılında yayınlanan Bilješke iz Šestice başlıklı albümde yer aldı. TRT Radyo 3'te Eva Surtsu, Mome Radosti.

TRT Radyo 3'te bu kez rotamızı suyun öte yanına çeviriyoruz. Balkan Vandası programını dinliyorsunuz. Şimdi aslında pek de yabancısı olmadığımız bir ismi sizlerle bir araya getireceğiz. Yunan şarkıcı Anastasios Sakis Rouvas. Biz onu 2004 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasından tanıyoruz aslında. Shake It Up adlı hareketli şarkıyla Yunanistan adına yarışarak 3. olan şarkıcı, 2009 Eurovision şarkı yarışmasında da This Is Our Night şarkısıyla Yunanistan'ı temsil etmiş ve 7. olmuştu. Gelin şimdi 2015 yılına doğru gidelim. Sakis Rouvas'ı Radyofono adlı şarkıyla dinliyoruz.

Sahne adıyla Madame Piano şimdi Balkan Bandosu programının konuğu oluyor. Sırp besteci ve şarkıcı Liliana Rančić 1997 yılında Predeli adını taşıyan ilk albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu. 2000'li yılların başlarında çıkarttığı ikinci stüdyo albümünde yer alan Eternal Love adlı şarkı o yıllarda ülkemizde de çok sevilerek dinlenen şarkılardan biri olmuştu. Ancak biz Madame Piano ile TRT

Bir final sahnesi daha bu akşamlıkta geldi çattı sevgili müzikseverler. Hırvat şarkıcı ve müzisyen Oliver Dragojević, Balkan Bandosu'nun kapanış şarkısını seslendirecek.

Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Kazım İncetaş. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde bir kez daha Balkan coğrafyasında müzikler eşliğinde renkli bir gezintiye çıkmak isterseniz yeniden TRT Radyo 3'te buluşalım diyor ve Oliver Dragojevic'in Jenny adlı şarkısıyla bir sonraki buluşmamız için şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin çoğalması dileğiyle frekansınız bize ayarlı olmaya devam etsin. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını uluslararası toplumla paylaştığını belirtti. Duran ayrıca Erdoğan'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleriyle İran gündemiyle düzenlenen toplantıya katıldığını kaydetti. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barışa katkı sunmayı önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürüyor ifadelerini kullandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta gündemdeki Kağıtsa yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların çalıştığını ancak bunun zaman alacağını söyledi. Yaptırımların kalkması için ABD Kongresi'ni işaret etti. Kongrenin üst yönetimi Türkiye'nin yanında dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyonda konuştu. "Ümit ediyorum ki Mekke Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı ve etkin bir savunma anlaşmasına dönüşecektir," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin gelecek vizyonunu Amerika'da bulunan iş dünyasıyla paylaştıklarını söyledi. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta TRT Haber'e konuştu. Bölgesinde güvenli liman haline gelen Türkiye için yatırımcıların olumlu görüşleri olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'yi sağlık alanında sadece hizmette değil, üretim ve teknolojide de bölgenin merkezi yapacaklarını söyledi. New York'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, Türkiye ile ABD arasında sağlık alanında işbirliği mesajı verdi. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. İmza töreni Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda yapıldı. Türk Hava Yolları ile Boeing arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. İlave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan akademisyenler Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadelerde dikkat çekici detaylar yer aldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Saftak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Edirne Uzunköprü'de yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen Fethullahçı terör örgütü bağlantılı 4 kişiyle araç sürücüsü yakalandı. Sürücü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı. Araçtaki 4 zanlı ise işlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan BM Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin askeri gücünün savunma amaçlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, evet bizi vurdular ama biz yıkılmadık dedi. Asıl biz terör mağduruyuz, asla diz çökmeyeceğiz ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silah geliştirme amacının bulunmadığını da vurguladı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin, Zelenski Putin'le görüşmek isterse Moskova'ya gelebilir dedi. Diplomasi çabaları sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Zaporijya'yı hedef aldı. Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Londralı indie rock grubu The Vaccines. The Vaccines 2012 yılında yayınladığı Come of Age albümünden I Always Knew isimli single'la 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

2013 yılında Galler'in Swansea şehrinde kurulan alternatif rock grubu Trampoline bugüne kadar 4 stüdyo albümü yayımladı. Trampoline 2021 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Love No Less Than A Queen albümünden Shoot The Lights isimli single'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Manchester Üniversitesi'nde tanışan müzisyenler tarafından kurulan The Blinders, kariyerine 2016 yılında yayımladığı bir EP ile başladı. Topluluk 2021 yılında müzikseverlerle paylaştığı City We Call Love isimli single ile 3. milenyumda.

Alternatif rock türünün enerji dolu topluluğu The Clockworks, 2020 yılında yayımladığı Can I Speak to a Manager isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma modern blues rock gruplarıyla devam ediyoruz. Türün harika grubu The Black Keys bu yıl 1 Mayıs günü yayımladığı Peaches albümünden You Got to Lose'la radyolarınızda.

Kariyerine ikili olarak başlayan, daha sonra bir bas gitaristin katılımıyla üç kişiye çıkan The Cold Stairs, 2023 yılında yayımladığı Voices albümünden Come For Me isimli single'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Rebecca Lowell ve Megan Lowell isimli kız kardeşlerden kurulu Roots Rock topluluğu Larkin Poe, 2002 yılında müzikseverlerle paylaştığı Blood Harmony albümünden Strike Gold isimli şarkısıyla 3. milenyumda.

Harika bir kadın vokal daha, Alice Bailey, Shining in the Half Light albümünden Sunshine City isimli single ile radyolarınızı.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne büyük müzik adamı David Bowie ile başlıyoruz. Artık aramızda olmayan David Bowie, 2013 yılında yayımladığı The Next Day albümünden How Does the Grass Grow isimli single'la radyolarınızda.

Manic Street Preachers'ın vokalisti James Dean Bradfield, 2020 yılında müzikseverlerle paylaştığı Even in Exile albümünden 30,000 Milk Bottles'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

24 yıl sonra geçtiğimiz yıl More isimli yeni bir albüm yayımlayan Brit türünün kilometre taşı grubu Pulp, bu albümden Spike Island'la 3. milenyumda. Grubun hayranları geçtiğimiz ay sonu piyasaya sürülen Live isimli konser albümünü de bizce kaçırmasın.

Üçüncü Milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay. Spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere She Diodogan'dan bir coverla veda ediyoruz. Sweet Harmony. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere ilk kez yer vereceğimiz bir sanatçı olan şarkıcı ve armonikacı Russ Green'in yeni albümü Stone Cold'u dinleteceğiz. Russ Green, Chicago batı yakasında doğup büyümüş bir sanatçı. Üniversitede sinemacılık okuyan sanatçı, Jimi Hendrix'e olan hayranlığından ötürü onun stilini gitarla değil ama armonikayla yeniden ortaya koymaya çalışmış. Şimdi 29 Mayıs'ta yayınlanan Stone Cold isimli albümünü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Lint Redux.

Programımızda bu hafta ilk kez yer verdiğimiz Russ Green'in müzik kariyeri istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Sanatçı sadece Sugar Blue'dan değil, aynı zamanda Chicago'nun bir diğer efsanevi armonika sanatçısı Billy Branch'ten de büyük ölçüde etkilenmiş. İki akıl ve enstrüman hocasıyla olan ilişkisini her sahneye çıktığımda adeta kulağıma nasıl çalacağımı fısıldıyorlarmış gibi hissediyorum diyerek esprili bir şekilde anlatıyor. Şimdi albüme adını veren parçaya kulak verelim. Stone Cold.

Bu haftanın konuk sanatçısı Russ Green, dünya çapındaki radyo istasyonlarında çalınan ve büyük beğeni toplayan Chicago Blues Harmonica Project adlı albümde yer alan armonika sanatçılarından biri. Bu albüm, armonikanın Chicago'da hala canlı ve rağbet gören bir enstrüman olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Aynı zamanda City Soul adlı albümü Downbeat dergisi tarafından 2018 yılının en iyi albümlerinden biri olarak seçilen sanatçımızdan şimdi uzun armonika cümleleriyle çevrili orkestral bir ses örgüsüyle başlayan 12 Feet of Water isimli parçasını dinleyelim.

Armonika sanatçısı ve şarkıcı Russ Crane, John Primer ve Lurie Bell ile birlikte aynı sahneleri paylaşmış, kayıtlara girmiş ve turnelerine katılmış. Yapımcılık çalışmaları arasında Sirius XM uydu radyosunda yayınlanan B.B. King'in Bluesville programından Big Lou Johnson için yapılan bir albümde yayınlandı ve bu albümde armonikasıyla yer alan sanatçı o yılın en iyi yeni sanatçı dalında blues müzik ödülüne layık bulundu. Evet, şimdi gelen sıradaki parçası Hey Man.

0: Russ Green, Living Blues dergisi tarafından 10 yılın en iyi 60 isminden biri olarak seçildi. Katıldığı blues festivalleri arasında Chicago Blues Festivali, Polonya'daki Jimmy Way Blues Festivali, Norveç'teki Notodden Blues Festivali, İspanya'daki Cozorla Blues Festivali, İspanya'daki Bilbao Blues Festivali, İngiltere'deki Burnley Mechanics Blues Festivali, Gloucester Blues Festivali ve San Francisco Blues Festivali yer alıyor. Önünde uzun ve başarılı kariyer yılları bulunan sanatçının Stone Cold isimli yeni albümünden gelen sıradaki parça Waiting on You.
1: Yeah, brother, dig this man. Yeah, hey. Yeah, man. I got a story to tell you.

Russ Green, 2018'de büyük beğeni toplayan ilk albümü City Soul'un ardından bu hafta dinlemekte olduğumuz Stone Cold isimli yeni albümüyle başarılı kariyerine devam ediyor. Bu çalışma, Russ Green'in şarkı yazarlığındaki olgunluğunu, etkileyici vokallerini ve armonikacılığının saf gücünü ortaya seriyor. Sanatçımıza gitarda pek çok farklı albümde de adını gördüğümüz Giles Corey ve Vince Aguada, bas gitarda Vic Jackson, davulda ise Felix Dickett Pollard, tuşlu çalgılarda da Joe Munro eşlik ediyorlar. Şimdi gitar ve armonikanın melodik etkileşimiyle akıcı bir blues parçası daha geliyor. Nobody Knows.

Sanatçımız Russ Green için blues dünyasına giden kariyer yolu uzun ve dolambaçlı olmuş olabilir. Ancak çabalarının sonucunu almaya başlamış gibi görünüyor. Bu albüm onun yeteneğinin, yorum kalitesinin ve kariyeri boyunca dönüştüğü sanatçının ortaya konduğu bir çalışma olmuş. Stone Cold albümü Russ Green'in keskin armonika çalışına, duygu dolu sesine ve zekice yazılmış sözel imgelerine odaklanıyor. Sanatçımız insanların üzerinde düşünebileceği, duygusal veya entelektüel olarak bağ kurabileceği şarkılar yazmak istedim diyor. Evet, şimdi gelen parçası Need You So Bad.

Şimdi albümün en ağır ritimli parçası geliyor. Russ Green'in armonikasından sürekli olarak güçlü ve sert melodiler de duyabiliyoruz. Bu melodiler grubun altyapıdaki akışına ters düşen bir soloyla dinleyiciyi diri tutarak kendi içine çekebiliyor. Evet, Russ Green'in içtenlikle bir yenilenme çağrısında bulunduğu bir parça bu. I Believe.

Albümden kalan son iki parça blues müziğini daha standart, ders kitabı niteliğindeki özellikleriyle işliyor. İlk olarak derin ritim dalgalanmalarıyla insanı yakalayan hareketli bir shuffle olan Troubled World parçasına kulak verelim.

Şimdi albümden son olarak Hızla Akan Bir Nehir misali Boogie ritimli Boogie Joint parçası gelecek. Muddy Waters ve Willie Dixon'ın 1950'li ve 60'lı yıllardaki tarzlarına armonika cümleleriyle göndermeler yapan bir parça bu. Boogie Joint.

haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Wolfgang Amadeus Mozart'ın piyano, obua, klarnet, korno ve fagot için 1784 yılında bestelediği Köhel sayısı 478 mi bemol majör kenteti ve Igor Stravinsky'nin do majör senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Franz Schubert'le başlıyoruz. Bestecinin solo piyano için kaleme aldığı sol bemol majör impromptüyü Shagah Nosradi seslendiriyor.

Franz Schubert'a ait 899 katalog numaralı sol bemol majör impromptüyü piyanist Shagah Nosradi'den dinlediniz. Giacchino Rossini'nin 1813 yılında 21 yaşındayken kaleme aldığı Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Giacchino Rossini'nin Cezayir'de bir İtalyan adlı operasının uvertürünü Richard Hickox yönetimindeki BBC Galler Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1926 doğumlu İngiliz besteci Joseph Horowitz'in Bakır Nefesi Çalgılar Beşlisi için 1964 yılında yazdığı müzikal süiti var sırada.

Joseph Horowitz'in 1964 tarihli müzikal süitini Sloven Bakır Nefesi Çalgılar Beşlisi seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin 444 katalog numaralı Do Majör Blok Flüt Konçertosu ile devam ediyoruz. Blok Flüt'te Giovanni Antonini ve Il Giardino Armonico topluluğu seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin Do Major Block Flüt Konçertosunu solist Giovanni Antonini ve Il Giardino Armonico topluluğu seslendirdi. Bir Rönesans dönemi

Gesinin Orlando Gibbons'a ve 20. yüzyıldan William Walton'a ait iki farklı düzenlemesi var sırada. Gabrieli Concert topluluğundan dinliyoruz.

Gabrielle Concert topluluğu bir Rönesans dönemi ezgisinin Orlando Gibbons'a ve William Walton'a ait iki farklı düzenlemesini seslendirdi. Broadway müzikallerinin usta bestecisi Richard Rodgers'ın 1952 yılında aynı adlı belgesel için yazdığı Denizde Zafer başlıklı süitle devam ediyoruz.

Richard Rodgers'ın 1952 tarihli Deniz'de Zafer başlıklı süitini David Mischum yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Zoltan Kodály'ın 20. yüzyıl başlarında ses ve piyano için bestelediği 4 şarkı serisinden Kalbim Kırılıyor başlıklı sonuncusu var sırada.

Zoltan Koday'ın 4 şarkı serisinde yer alan Kalbim Kırılıyor başlıklı sonuncu eseri soprano Ilona Tokodi ve piyanist Imre Roman'dan dinledik. Alman besteci Max Bruch'un Opus 85 Viola ve Orkestra için Romans başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Max Bruch'un Opus 85 romans başlıklı eserini viyolacı Adrien Boisseau ve Polonya Gençlik Senfoni Orkestrası seslendirdi. Mozart'ın piyano, oboa, klarnet, korno ve fagot için 1784 yılında kaleme aldığı Mi bemol majör kentetle devam ediyoruz.

Mozart'ın 1784 yılında babasına yazdığı mektupta, "Hayatımda yazdığım en iyi eser" sözleriyle tanımladığı Mi bemol majör kenteti dinledik. Programımızın bu bölümü Igor Stravinsky'nin Do majör senfonisiyle sona eriyor. Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Igor Stravinsky'nin 4 bölümden oluşan Do Majör Senfonisini Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Yüre Radyo Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Franz Joseph Haydn'ın Re minör 26. senfonisini ve Jacques Ibert'in Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1930 yılında bestelediği 3 kısa parçayı dinleyebileceğiniz programımızın bu bölümü, erken dönem vokal müzik icrası amacıyla 2011 yılında bir araya gelen O Vos Omnes vokal topluluğunun konser kayıtlarından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Kurucuları Javier Pastrana yönetimindeki topluluktan ilk olarak 15. yüzyıl bestecilerinden Bernard Icart'a ait ilahilerden örnekler dinliyoruz.